0: Teşekkürler.
1: Bravo.
0: Sevgili arkadaşlarım Hacer ve Fatih'e teşekkür ediyorum eşlikleri için. Sizi seviyorum.

0: Teşekkür ederim. Sağ olunuz efendim ama daha güçlü alkış isteriz. Orkestramıza, emeği geçen herkese. Sağ olunuz efendim.
1: Ağzına sağlık İhsan'cığım.
0: Teşekkürler.
1: Unutmuşum ben bu şarkıyı. Böyle bir şarkı olduğunu unutmuşum.
0: Ama dinler dinlemez aklına geldi mi? Hatırladın
1: hemen. Tabii. Bir zamanlar hani derler ya estirdi. Evet, estiren şarkılardan.
0: Ben çok hatırlamam ama sen iyi hatırlarsın o zamanları.
1: Hatırlıyorum, ne yapayım? Eskimeyen şarkıcıyım ya ben, o yüzden hatırlıyorum.
0: Ben o zaman gidiyorum bilmediğim uzaklara.
1: Evet, git sonra görüşeceğiz.
0: Bakarken ardımdan tamam. Evet. Evet, dedim sonra ben görüşeceğim. Anons ettim bile şarkıyı.
1: O zaman benim bir şey söylememe gerek yok. Ben direkt şarkıya başlayayım.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ediyorum İhsan'cığım.
1: Erhan Güler
0: Haftaya bana bir kulaklık alırsın. Kulaklığım bozuluyor.
1: Bozuluyor.
0: Evet.
1: Hemen bir partner olarak görev adlettim.
0: Tamam.
1: Hemen.
0: Tamam. Evet, şarkıyı... Şarkı hakkında bir şey söylüyordun.
1: Erhan Güleryüz.
0: Erhan Güleryüz, Zafer Peker.
1: Zafer Peker sesinden, evet.
0: Seslendirmişler. Birçok şarkıcı seslendirmiş.
1: Çok güzel bir şarkı.
0: İlk yazıldığı senelerde. Sıradaki şarkıyı,
1: güzelim,
0: türkü.
1: Sıradaki hatta. Şarkı. Bir Orhan Gencebay, bir Orhan
0: türkü
1: Baba
0: değil, şarkı.
1: Resitali.
0: Evet, evet.
1: Gerçekten tamam. Sınav şarkısı gibi. Bakalım çalabilecekler mi, bakalım söyleyebilecekler mi gibi bir şarkı yapmış Orhan Baba. Efendim, okumaya çalışalım.
0: Dinliyoruz zevkle.
1: Çilekeş. Buyurunuz efendim.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Onurcuğum, Esra'cığım.
1: Sınavı verdiniz bence.
0: Yıl 2008 canım. Yıl 2008 sevgili dostlar. Malum o Türkiye birinciliği aldığımız yarışma. Orhan Baba'nın gözlerine baka baka bu şarkıyı okumak gerçekten zor. Ve sen de çalıyordun orada göz göze. Kuliste gizli gizli çalışmalarımız, yapışlarımız. Ne günlerdi? 2008 kaç sene olmuş? 6 sene olmuş.
1: Biz yılları artık unutalı çok oluyor.
0: Bana bak, bana böyle oluyor. Şimdi sevgili dostlar, konu ben olunca 2 kere 2, 3 oluyor. Sevgili Esra'cığımla ilgili 2 kere 2 olunca 5 oluyor. Sevgili Onurcuğum konu olunca, çünkü benim hem kardeşim, hem orkestra şefim, hem menajerim, her şeyim. Yani böyle çok sırtımı yasladığım bir dostum.
1: Ben gidiyorum o zaman.
0: Konu, dur gel ama, gel ama ne diyeceğim? Bak çok önemli. Güleceksin, gel. Konu Onur olunca, 2 kere 2 kaç deyince Onur'a soruyorum ben. Sana kaç lazım Onurcuğum diyorum. Bana 3, sana 5, onu kaç lazım?
1: O sen? En küçüğümüz. O fazla da olur. Üstüne fazla koysak da olur.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Sen nereye gidiyorsun? Sen bizim gülümüzsün ya, bülbülümüzsün. Nereye gidiyorsun?
2: Abla.
0: Sensiz olur mu hiç?
2: Abla.
0: Tabii. Ablamız, canımız, ciğerimiz. Sen gönderir miyiz seni?

0: Göndermeyin.
1: Göndermeyiz. Gönlümüzdesin sen, buradasın.
0: Ya canımsınız benim.
1: Orhan Baba'ya hürmetler efendim. Ellerinden öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Bu eserler için ayrıca da teşekkür ediyorum. Bize bu harika şarkıları hediye ettiği için, o engin gönlüyle, o tevazusuyla her konuşmamda bir şey öğrendiğim o güzel insan, büyük insan, ellerinden öpüyorum. Eyvallah.
0: Saygılar. Geldik efendim türkülerimize. Böyle birazcık şuramıza dokunacak bir türküyle bir açılışımızı yapalım.

0: Gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Bu şarkı da Aysel Hanımcığıma gitsin. Türkü, pardon. Türkü. Şarkılara türkü, türkülere şarkı dememek lazım.
0: Türküler de başka vuruyor insanı.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Hepsinin bir hikayesi var, yaşanmışlık
0: başka
1: üzerine yazıldığı için.
0: Değil mi? Başka başka duygular.
1: Ağıtlar hele. Hele ağıtlar.
0: Gönlüne. Evet.
1: Hadi gönlüne gidiyorum, sen de böyle çok anlamlı.
0: Ben de bir türkü okuyayım.
1: Haydi.
0: Aşık Veysel Şatıroğlu. Aşık Veysel. Güzelliğin on par etmez, bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulamaz, gönlümdeki köşk olmasa. Sözleri ifade etmeye çalışalım efendim. Osman abi.

0: Daha güçlü alkışlar efendim.
1: Aşık Veysel'imize. Ruhu şad olsun.
2: Amin.
1: Kendi kalemine, kendine şunu yazacak kadar engin gönüllü ozanlarımız var. Ne mutlu ki bunları okuyabiliyoruz. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa diyor. Aşık olduğu aşkını o kadar yüceltiyor ki, ben sana bu kadar aşık olmasaydım, ki o mutlak aşktan bahsediyor, anılmazdım, kimse beni bilmezdi. Ya işte dostlar, bazı şeyler tesadüf değil. Bazı başarılar tesadüf değil, bazı duygular da tesadüf değil. Öyle samimi, öyle güzel sevmişler ki, öyle aşık olmuşlar ki.
2: Yaradan da onların gönlüne sunmuş, evet. Onlar da gönlündekini bizlere sunmuş.
1: Evet, o hak varlığa, mutlak varlığa öyle

0: gönül vermişler ki, aşık olmuşlar ki böyle bir ilham ile de dediğin gibi Allah-u Teala onlara
1: mükafatlandırılmışlar.
0: Mükafat vermiş. Evet.
1: Nurlarda yazsın.
0: Yani okurken bile gönlümüzün çizildiği, alnımızın terlediği eserler yazmak düşünemiyorum.
1: Her kelimesi bir öğreti çünkü gerçekten.
0: Evet. Evet, ben daha fazla efendim durmayayım burada. Siz trakatık gibi böyle
1: hareketlenelim
0: bir
1: mi birazcık? Böyle
0: bir ritim geliyor
1: dostlar.
0: Böyle bir ritim geliyor gibi.
1: Evet. Tamam, haydi bir hareketli türkümüz gelsin.

0: Teşekkürler.
1: Gönlüne sağlık.
0: Evet, finale doğru teşekkür ediyorum İhsan'cığım.
1: Evet.
0: Finale doğru yaklaştık.
1: Kısa veda anonsumuzu, yani vedamızın kısa olması anlamında söylüyorum.
0: Evet.
1: Pek veda gibi değil, ara veriyoruz ya.
0: Ha, veda süremizin, kavuşma
1: kısa
0: süremizin.
1: Oldu. Bravo.
0: Haftaya yine buluşacağız. Sağlık, Allah sağlık versin. Yine bu stüdyoda, yine bu ekranlarda, TRT Müzik ekranlarında yine buluşacağız.
1: Sizler için yine yepyeni güzel şarkılar, türküler hazırlayıp burada olacağız her hafta olduğu gibi.
0: Ve yavaş yavaş artık final şarkımıza geçelim Onurcuğum.
1: Ve sizin okumak istediğiniz repertuara eklediğiniz
0: hareketli şarkı. Bir şarkı olsun dedim finalde.
1: Çok güzel
0: Fena
1: oldu.
0: Mı ettim?
1: O kafa hareketini yapacak mıyız?
0: Saçlarım böyle çok toplu ya.
1: Peki.
0: Belli olmaz.
1: Öyle yapıyorlardı.
0: Açık olsaydı.
1: Grup Laçin'in çok güzel bir
0: buradan
1: şarkısı.
0: Buradan çok sevgilerimizi gönderiyoruz
1: 6
0: onlara.
1: 6 tane birbirinden kıymetli müzisyen. Hepsi çok değerli. Çok sevilen bir şarkı. Tekrar da okudular. Hepsine selam olsun. Bekar gezelim. Okumaya çalışalım efendim. Hadi bakalım.

0: aldık müzik programı olarak.
1: Semi Cenk Orhan Gencebay'dan aldığı tavsiyeleri anlattı.
2: Çok güzel öğütler verdi, çok güzel şeyler anlattı. Şarkıları nasıl yazdığını, gençlik zamanlarını, müziğe nasıl başladığını.
1: Zeynep Avcı Almanya'da katıldığı ses yarışmasında neden yalan şarkısını seslendirdiğini müzik sayfası ekibiyle paylaştı.
3: Yalan şarkısı da o dönem benim sahnede çok keyifle söylediğim ama herkesin böyle çok bilmediği bir şarkıydı.
1: Alişan kimin tavsiyesi üzerine yeni bir şarkı hazırlamaya karar verdi?
4: Şarkıyı oku, sana çok yakışacak ve çok güzel olacak dedi. Onu dinledim. Şarkı çok güzel bir şarkı.
1: Müzik sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Notalarla dans etmeye hazırsanız o halde başlıyoruz. Öyle bir isimle başlıyoruz ki Türk pop müziğinin mihenk taşlarından bir tanesi. Birbirinden güzel hitlere imza atmış çok özel bir ses, sevgili Özgün, Müziğin Ritminde bizlerle beraber. Hoş geldin Özgün.
1: Merhaba Melike'cim, nasılsın?
0: Ben iyiyim, sen nasılsın?
1: İyi, uzun zaman olmuştu.
0: Çok uzun zaman oldu.
1: Yani ekranlarda muhtemelen görüyoruz birbirimizi ama karşılıklı böyle bir araya gelmenin uzun zaman olmuştu.
0: Evet, ama beraber programa imza atmak çok daha
1: çok
0: keyifli.
1: Güzel, tabii.
0: Sahnede karşılaşıyoruz arkadaşlarımızla.
1: Tabii.
0: Beraber yol aldığımız,
1: tabii.
0: Beraber bu sektöre aynı dönemlerde girdiğimiz, sahnede sunuyorum, karşılaşıyoruz. Sahne dışında ya da televizyon dışında sohbetlerimiz oluyor ama aynı programa imza atmak benim için ayrı bir keyif oluyor.
1: Benim için de öyle, çünkü kalıyor bunlar değil mi? Yıllar sonra da oturup izleyebiliyoruz birlikte.
0: Kalıyor, bir de lep demeden leblebi, hatta kitabın orta yerinden konuşacağım. Lep demeden Çorum oluyor. O çok güzel bir duygu bence. Çünkü ben her dönemin sanatçılarından bir tanesin sen. O yüzden mihenk taşlarından dedim.
1: Ay, sağ ol, teşekkür ederim.
0: Bazı isimler gerçekten öyle. Elbette ki çok sevenin var. Yani 2000'lerin başından beri hali hazırda da aynı şekilde fanlar ve hayranlar devam ediyor ama ben bazı isimler için şunu söylüyorum. Özellikle 90'lardan da konuk aldığım zaman. Hani böyle yüzyıllar önce konçertolar, işte klasik müzik, Mozart'lar, Beethoven'lar falan. Mozart'lar, Beethoven'lar diye bahsediyorum, farkındaysanız.
1: Son derece elit bir ortamımız var.
0: Bizim müzik direktörümüz Solga Bey, programımızın müzikle ilgili her konusuyla ilgileniyor. Senin de aynı zamanda arkadaşın, ona değineceğiz. Tabii. Öncelikle Tolga'cığım, sen de bir kez daha kendi programına hoş geldin demek istiyorum. Ama Mozart'tan devam edeceğim.
1: Tabii.
0: Solga Bey'e sonra değinmek
1: Tabii.
0: istiyorum. Yüzyıllar önce keşfedilmiş ve ondan sonra devam etmiş olarak görüyorum. Aynen. Ama bunu bir tarafta tutarak, yani bunu bir sağ cebimizde tutarak, sol cebime de ben şunu koyuyorum. Çok benzeştirmiş gibi düşünme. Sanki 90'larda da bir sürü şey keşfedildi ve şu anda onlar devam ediyor gibi.
1: Evet, klasik oluyor. Hı-hı. Yani zamansız oluyor şarkılar. O bahsetmiş olduğum besteciler gibi tabii ki, yani sanatsal açıdan öyle kıymetli eserler yapılmasa da yapmasak da bakıldığı zaman pek çok insanın hayatına dokunmuş, işte ayrılıklarına, Hı-hı. belki o dönem yaşadığı aşklara ilham olmuş, onların, o çiftlerin şarkısı olmuş, eğlendikleri, güldükleri, aldıkları şarkılar çocukluklarında, gençliklerinde

0: Şimdi tekrar dinliyor insanlar ve bence bir köprü oluyor. O yüzden çok güzel. Yani bizleri, hepimizi gençliğimize götürüyor o şarkılar, değil mi? Çocukluğumuza götürüyor bir anda. Çünkü o şarkılarla yaşanmış anılarımız var. Dediğin gibi yani 90'lar desek 30-35 sene
1: Evet.
0: önceki şarkılar şu anda hala hepimizin en çok dinlediği, sahnelerde söylediği, çaldığı şarkılar tabii ki iyi ve kendi içlerinde kaliteli olanları. Kendi adımdan yani kendi adıma konuşmam gerekirse de işte 2005
1: Sen
0: yılında
1: evet
0: çıktık.
1: 2000'lerin başı sayılır.
0: Evet, 2000'lerin başıydı. Yani bir 20 yıl olmuş ilk albümümüzü çıkartalı. O günden bugüne hala o şarkılar sanki 1 yıllık, 2 yıllık şarkılarmış gibi dinleniyor. Sahnede çalıyoruz, söylüyoruz, insanlar eşlik ediyor. Bu tabii çok güzel, keyifli bir şey bizim için.
1: Gerçek bir sanatçı olunca, gerçek bir müzisyen olunca yapılan şarkılar da sanata dair tatmin edince dönemsel olmuyor bence.
0: Evet.
1: Her döneme hitap ediyor.
0: Evet.
1: Aslında bunu şöyle bir yerden sormak istedim. Çok iyi tanıdığı, yani tüm Türkiye'nin çok iyi tanıdığı bir yüzsün ve çok
0: Ha.
1: fazla hayranım var ama şarkıların senin şöhretinin de üzerinde. Bunun sırrı nedir? Bu aslında bir müzisyeni doyuran bir şey mi? İyi ki böyle dedirten bir şey mi? Yoksa daha farklı soru işaretleri oluşuyor mu bununla ilgili kafanda? Ya da bununla ilgili ne söylemek istersin? Ama önce
0: Tamam.
1: sözcükler değil, kelimeler değil,
0: Aa,
1: bir sesini
0: şarkılar.
1: dinleyelim,
0: Tamam
1: bir
0: tabii ki.
1: notalar konuşsun.

insan, derdimi anlatan. Aşk hasretiyle yasak bedeninde, bir ışık olsam içini aydınlatan.

de ıslak hecelerle bir ışık olsam içimi aydınlatan aşk hasretiyle yasak bedeninde bir ışık olsam içini aydınlatan

0: Özgürcüğüm, gözlemim doğru mu? Şarkılar senden ünlü mü?
1: Evet, yani özellikle ilk 10 yıl belki daha bile fazla olabilir. Daha doğrusu aslında Ediz'in doğumuna kadar değil. Benim herhangi bir magazin, bir haber, televizyonda hani böyle programlar dışında pek görmedi insanlar. Yani insanlar şarkıları çok biliyorlardı. Yani şöyle düşün. 2005'te Elveda, işte Şeytan, Kandırman Lazım, Aşk Çiçeği gibi bir albüm yaptım. Bütün şarkılar
0: Hit.
1: hit oldu. Hepsi
0: Evet.
1: bir numara oldu. Pek çok ödül aldım o albümle. İşte ikinci albüm Acıyı Çeken Anlar, işte Yalnızlık, Kıvırır falan, Biz Ayrıldıklar falan derken yani işte Mühür, Zilli falan bir sürü şarkı yaptık. Hepsi çok sevildi ama çok uzun dönem bence Türk halkı bu şarkıları Ozan Doğulu söylüyor.
0: Bir şey söyleyeceğim. Senin ben de ilk tanıdığım zamanlarda bir Doğulu familyası havan var
1: Evet,
0: yalnız.
1: çok
0: Yani
1: çok şey oldu.
0: Kenanlar da benim çok çocukluk arkadaşlarım. Buradan da sürekli sevgiler gönderiyoruz. Sevgiler programı şeklindeyiz. Ama ilk çıktığın günden itibaren Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, Özgün Doğulu
1: Yani
0: şeklinde.
1: evet.
0: Öyle bir şey
1: Yani
0: olmadı ama öyle bir yansıman
1: yani
0: var.
1: şöyle bir şey oldu. Ben şimdi Ankara'da sahne alırken İstanbul'a gelmeden önce sahnede zaten yani çok severim. Hala da
0: Ben
1: çok
0: de.
1: söylüyorum, severek söylüyorum. Kenan Doğulu'nun şarkılarını çok söylerdim. Hatta bana o dedem böyle Ankara'da işte Ankara'nın Kenan Doğulu'su falan diyorlardı. Hani Kenan'dan daha çok Kenan Doğulu şarkı söylemiş olabilirim
0: Kenan, ben çok yakın bir zamanda
1: sahnelerinde.
0: tekrar dinledim. Çok kısa böyle bir
1: Evet.
0: parantez açmak istiyorum. Bir gecede 50 repertuarlık,
1: 50
0: 50
1: şarkı. İşte ben 52
0: şarkılık
1: tane Kenan Doğulu şarkı söylüyordum.
0: repertuar.
1: Gecede
0: İki
1: o derece yani. Yani gelirken benim kafamda hani şey vardı, acaba şarkılarımı, sesimi Kenan Doğulu'ya, hiç öyle bir şey olmadı.
0: yok.
1: Aksine o güne kadar hiç konuda olmayan bir Ozan Doğulu benzetmesi oldu. Hani çok seviyorum Ozan'ı da, şimdi böyle karşılaştığım zaman böyle bir bakıyoruz falan birbirimize. Ne olacak lan bu? Ne yapacağız? Yani şey, komik bir durum oldu tabii benim için. Şaka bir yana. Tabii o dönem beni böyle bankaya gidiyorum, Mustafa Sandal diyen var. O dönem sıkıntı verici bir durum. Çünkü insan tanınmak istiyor yani gittiği bir yerde şimdi. Şarkıların biri diyor. Ama o şarkıları acaba başka birisi mi söylüyor zannediyorlar, ya da ben söylüyorum abi niye benim söylediğimi bilmiyorlar falan gibi bir durum oluyor. Ama işte çok enteresan. Ediz'in doğumundan sonra o dönem böyle bir anda şey oldu. Çok haber oldu. Tabii Ediz'in işte
0: Elbette.
1: Down sendromlu
0: Özel
1: olmasından dolayı
0: durumu.
1: özel bir çocuk oldu. Bu da bir nevi kendi içinde mi aslında Türkiye'de, yani bütün dünyada olabilir tabii ki, bir magazin değeri taşıyordu. Gazetelerin yazıp
0: Evet.
1: merak ettiği, sorduğu, konuştuğu üstünde durdu. Benim için de aslında bakarsan iyi bir magazindi. Çünkü insanlara bir şeyler anlatabileceğimiz fırsatımız vardı.
0: Örnek teşkil
1: Evet,
0: etmek.
1: derken öyle oldu. Ama geçenlerde başıma artık şey gelmeye başladı. Ediz Bey diyenler oluyor bana.
0: Ya şaka
1: Şimdi
0: yapıyorsun.
1: Ediz benden daha meşhur olmuş olabilir. Yani hayatımda hep bu tip şeyler oldu ama özellikle tabii İstiklal, işte Sadece Arkadaşız
0: Evet.
1: şarkılarından sonra, yani 2010-2012 yılından sonra insanların kafasında o şey biraz daha oturmaya başladı. Çok şükür son 5-6 senedir falan zaten artık şarkılar, bizim yaptığımız şarkılar zaten çok fazla tutmadığı için, yani genel olarak Türk
0: Nasıl?
1: pop
0: Öyle bir şey yok.
1: müziğinde başka şeyler dinleniyor
0: Hayır, o
1: artık
0: kadar
1: hani.
0: çok tuttu ki hala onları
1: Ya
0: söylüyor
1: tabii,
0: herkes.
1: onları
0: Bunu
1: söylüyorlar
0: kabul
1: da
0: etmiyorum.
1: yok yok, şey öyle ya, jenerasyon değişti. Dolayısıyla yani
0: Sanatçı kabul
1: bizim
0: ediyor, ben etmiyorum.
1: 24'lü yani 25'li yaşlarımızda biz nasıl o zaman o kadar işte çalıyorsak, takip ediliyorsak, işte o zaman genç kızlar işte
0: Evet.
1: peşimizden koşuyorsa falan. Şimdi başka bir jenerasyon var. Onların takip ettiği başka şarkıcılar var. Ben şeye katılmıyorum yani, o jenerasyonu yakala, onu yapacağım ben bunu. Yani biz artık bir şeyler yaptık ve belli bir dinleyicimiz var. Ve o dinleyicilerimiz bizlerle birlikte büyüdü.
0: Evet.
1: Çıktığımız mekanlarda giremiyorlardı. Şimdi

0: kimisi öğretmen oldu, kimisi çoluk çocuğa karıştı. Yani birlikte büyüdük onlarla ve acayip de bir bağımız oldu. Dolayısıyla o dönem sıkıntısını yaşadım.
1: Bence o tarafından baktığın zaman tabii ki çok haklısın. Yani bu kadar başarılı hitlere imza atıyorsun. Bir de hani bir tane, iki tane, üç tane de değil. Belli bir sanatçı kitlesi var. Atıyorum 10, belki 20. 20 yoktur belki de sizin yaptığınız türde. Her şarkısı hit olmuş. Hani bu Sezen Aksu'dan başlayan bir skala. Dolayısıyla öyle bir yerden baktığın zaman evet tanınmış olmak istersin ama sanatçı müzisyen açısından baktığın zaman, müzisyenlik açısından baktığın zaman çok da enfes de bir durum.
0: Tabii. Yani yaptığın işin bilinmeyip kendimin biliniyor olması çok üzerdi beni. Yani o çünkü demek ki bir yerde yaptığım meslekte başarısız olmuşum anlamına geliyordu. Çok şükür. Biraz
1: Artık
0: geç tanındık
1: tanıyorlar.
0: ama artık
1: Çok şükür artık
0: tanıyorlar.
1: tanıyorlar. Peki şöyle bir şey söylemek istiyorum ben seninle ilgili. Demek ki senin böyle bir makus kaderin var.
0: Var.
1: Ve ya şarkıların senden ünlü oluyor ya çocuğun
0: Tabii
1: senden
0: tabii.
1: ünlü oluyor. Demek ki senin sanat eserlerin, yani senin eserlerin senden ünlü oluyor. Çünkü en başarılı eserlerinden bir tanesi de Ediz.
0: Ay evet, ne güzel.
1: Dolayısıyla sanatın senin üzerinde.
0: Evet.

değil insan acıtır canı. Ne yıldızlar yanar yokluğun kör karanlık, ne de gün doğar sensizlik benle yaşlanmış en büyük acım.

0: Şu anda heyecanlı bir şey yapacağım. Tolga'ya ilk kez soru yönelteceğim. Ama
1: Benim de bir iki
0: öylesi
1: sorum olacak.
0: var mı?
1: Tamam.
0: Ama öylesi bir program değil mi? Çünkü çok eski
1: Evet.
0: arkadaş olduğunuz için Tolga Bey'in de konuşması lazım. Hep notalarımı konuşturacak nasıl bağladım.
1: Güzel.
0: Böyle de
1: Müthiş,
0: bağlarım
1: müthiş.
0: ama. Tolga'ya Özgün'ü soracağım.
2: Tabii bizim Özgün'le tanışıklığımız konservatuar yıllarından 90 yani 90 yılından neredeyse itibaren oldu.
1: Tabii.
2: Ben onlardan bir jenerasyon biraz daha büyüktüm ve bu işlere biraz daha erken başlamıştım.
1: Tolga abi.
0: Evet.
2: Evet, o dönemler
1: öyle
2: öyleydik. Sonra
1: Sonra
2: hepimiz evet, hep
1: Tolga
0: şimdi Tolga kardeş.
2: naber döndük. Özgün ilk İstanbul'a ilk geldiğinde ilk albümünü yapmıştım. Sonra biz beraber buluştuk. İşte bir Ankara'dan hem bir arkadaşım gelmiş hem bir albüm yapmış. İşte biz de ne yapabiliriz, onunla nasıl bir destek yapabiliriz gibi konuşurken bir anda işin içinde bulduk kendimizi. Yani
0: Senin
2: bir
0: olayın
2: anda
0: mı Tolga?
2: işin içine dahil olduk. Sonra ikinci albümden itibaren Özgün'le çalışmaya başladık.
1: O gün bugündür
2: O gün bugündür de
1: çalışıyoruz.
2: çalışırız. Bir sürü işe imza attık beraber. Özgün'le çalışmak çok konforlu bir kere. Bir kere çok iyi bir müzisyendir. Özgün çok iyi bir yolacıdır.
0: Evet.
2: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda sanatçılarındandı.
0: Evet.
2: Ondan sonra yolu hepimiz gibi farklı yola, müziğin başka yoluna çizdik. Başka bir
0: Rota belirlediniz.
2: kulvarda hepimiz koşuyoruz ama çok iyi bir müzisyendir. Ve benim için en büyük imtiyaz da budur. Çok ayrıcalıklı bir durumdur. Çünkü terminolojik olarak da müzikal anlamda konuştuğun zaman biz bir kelimeyle çok şey
0: Evet.
2: anlatırız. Bilmeyen insana onu çok dolambaçlı anlatırken Özgün'de bir kelimede her şeyi çözebiliyoruz. Onun için çok büyük bir konfor. Kendisini hani bir de çok iyi bir baba bu arada.
0: Evet.
2: Kendisi çok bahsetmez ama biz gözlemlediğimiz kadarıyla çok iyi bir babadır.
0: Evet.
2: Çok bir iyi bir eştir. Onun
0: Elbette.
2: için
0: Çok iyi bir
2: Özgün benim
0: ailesi
2: için çok ayrı yeri
0: var.
2: olan bir arkadaşımdır.
0: Öpsene. Hayır, hani ben programın başında, açılışta Mozart'lar, Beethoven'lar derken
2: Özgünler
0: Özgünler, siz birdenbire Tolga Bey ne kadar ciddi bir havaya büründünüz.
2: Yok ya.
0: Bana gülüyordunuz Mozart'lar,
2: O ayrı. İşte Mozart'lara
0: Mozart var. Kime gidiyorsun?
2: Mozart'lara gidiyor
0: Mozart'lara.
2: gidiyoruz.
0: Şimdi genç jenerasyondan gelenler bayağı koşa koşa gelip Tolga'yla fotoğraf çektiriyorlar. Hayranız biz ona diye. Tolga abiyle çalışacağız, Tolga abiyle çalıştık, o bize çaldı falan diye. Beraber böyle büyüdüğümüz, yol aldığımız kişiler de zaten biliyorlar. Onlar diyorlar ki Melike kapat kapat, ben Tolga'yla konuşurum. 6 şarkı mı, kaç şarkı söyleyeceğiz? Biz Tolga'yla hallederiz. Aa, süper, benim için çok büyük bir kolaylık oluyor. Şimdi aynı şeyi Özgün'de de ben zaten bekliyorum. Yani bu reaksiyonu, bu replikleri bekliyorum. Diyecek ki kapat kapat, işte biz Tolga'yla hallederiz.
1: Tabii.
0: Sürekli diyorlar ki kapat, Tolga'yla hallederiz. Özgün tarafıyla konuşuyorum, Tolga'yla konuşuyorum falan. Ne hallettiniz dedim. İşte yemek konuştuk. Saat
2: Çok
0: kaçta
2: iyi tostçu
0: geleceğini
2: var.
0: konuştuk. Çok
1: Nerede
0: iyi
1: ne
0: tostçu
1: yenir?
0: var. Nerede ne yenir? Zaten diyor Özgün'ün bana soracağı bir şey var diyor. Ben şimdi oraya geleceğim. Balta Limanı'nda çekim yapılıyormuş.
1: Ne
0: Ne
1: yiyeceğiz?
0: yiyoruz abi? Ne yiyeceğiz diye soruyormuş dedim. Böyle de bir şeyiniz var değil mi?
2: Aynen.
0: Bazen senin evine ve stüdyona senden önce gittiği zamanlar var
2: Tabii
0: elinde.
2: canım. Yani biz zaten stüdyoya giriyoruz, çıkışımızı konuşuyoruz. Yani oradaki amaç bir şeyler yemek,
1: Tabii.
2: araya da bir şarkı söyleyelim mi? Aranjmana başlayalım
1: Ya
2: mı?
1: o
2: Gibi
1: gerçekten
2: şeyler
1: şey,
2: ekleniyor.
1: müzik
2: Yani.
1: gerçekten hani Tolga'yla yani biz bir araya geldiğimiz zaman işin en hızlı ve en kolay ilerleyen kısmı o oluyor. Yani ne yiyeceğiz, nereye gideceğiz, burada mı hani trafik saat kaç oldu falan, bu da daha büyük sıkıntı. Onları çözdükten sonra
2: Evet.
1: müzik kısmında çok hızlı ilerliyoruz. Yani tabii dediği gibi ben 90 yılında girdim. Ben daha mezun olmadan önce Tolga'lar zaten İstanbul'a gelmişti. İşte benim o zaman Ankara'dayken yurttan arkadaşım, ev arkadaşım işte Serdar Barçın vardı. O buraya gelmişti. Benle birlikte bizim işte gitarcım Gökay'la biz İstanbul'a aynı dönem, eş dönem geldik. Benim hep çocukluğumda hayalini kurduğum bir şey vardı. Ben o zaman işte Ankara'da Akçalar'la kafede çalıyoruz. İki gitar, üç gitar. Burak, Akça, ben. Arkadaşlarımızla. O zamanlar şey planlıyordum. Ben İstanbul'a geldim. Albüm yaptım. bir orkestra kuruyordum kafamdan. Tabii Tolga'ların falan haberi yok o zamanlar. Çünkü Barçın'a falan diyordum, oğlum bize çalar mısın falan diye. Ne çalacağım lan sana diyordu. Gidiyordum mesela. Ben Sertab'a gidiyorum falan diyordu.
3: Ne kadar seviyeli bir ilişki.
1: Çok çok. Çok öyle gidiyordu. O zamanlar işte ya işte keyboard olur. Keyboard'a Tolga çalar. İşte Serdar işte saksafon, flüt çalar. İşte İsmail abi rahmetli.
0: Allah rahmet. İsmail Solberg.
1: İşte Solberg. Bas gitarları İsmail abi çalsa, işte yayları Gündem çalsa, onlar bunlar çalsa falan. İşte gerçekten geldik ve Tolga'larla konuştuk. Yani bizim ilk kurduğumuz ekip Turgut abi, Turgut Alpbek kurdu, İsmail Soyberk.
0: Evet, ekip, ekibe bakar mısınız? Evet, evet.
1: İşte kimler, Eser vardı, Murat Ejder vardı, tabii. Sen, Barçın, Gökay ben yani.
2: Çok kıymetli müzisyenlerle oldu.
1: Çok, yani ya, bu herkese gerçekten nasip olmayacak bir şeydi. Yani öyle bir ekiple başladık İstanbul'a ilk geldiğimde. Hem çok sevdiğim arkadaşlarım hem çok iyi müzisyenler. Dolayısıyla yani o bağımızı biz hiç kopartmadık. Onlardan da Tolga'nın da bahsetmiş olduğu şeyi ben ilk geldiğim günden itibaren gerçekten hayran olduğum tüm müzisyenlerden gördüm. O müzisyen olmanın, bu işin okulunu okumuş olmanın avantajını. Yani hiç bana böyle çocuk muamelesi yapmadı İsmail abiler, Turgut abiler. Hep aynı o saygı ve sevgi çerçevesiyle ilerledi. Benim en büyük kazanımım bence konservatuar eğitiminden bu yana aldığım şey bu olmuş oldu.

Ölmüş anlamadık, tükendik biz de yıllar gibi yaralandık. Bana bıraktığın yüzümdeki bu çizgiler.

0: Böyle 2,5 dakikalara falan inmişti ama en son 1 dakika, 1,5 dakikalık şarkılar oluşmaya başladı. Ve ben
1: intro.
0: intro, onu konuştuk, yüzlerine de söylüyorum,
1: Evet.
0: burada yayında da söylüyorum. Şarkı bitti mesela, çalındı. Dedim ki devamı, hani bu kadar kısa mı falan. Şarkı bu kadar olmaz mı? Bu kadar zaten, daha ne olacak falan.
2: Ya onlar da bilmiyorlar. Artık öyle.
0: Dedim reklam jingle'ı daha fazla.
1: Evet.
0: Şimdi Elveda da gerçekten yine söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Sadece introsu bile yani,
2: Tabii. Yani
0: değil
2: biz
0: mi?
2: Elveda'yı yaptık. Geldik ilk işte radyolara dinletiyoruz şarkıları. Şarkıyı daha doğrusu. Herkes aynı şeyi diyor. Yani şarkı çok güzel ama çok uzun çalamayız. Elveda albümde 5.54 ya da 5.56 falan. Yani 6 dakikaya yakın. Dediler ki uzun, buna bir işte radyo editi bir şey yapabilir miyiz? Dedim ki ben yapmam abi dedim yani. Bu şarkının şeyi bu. Olayı bu. Çalmazlarsa dedim. Yani çalınmazsa çalınmaz. Ya da bazen kesiyorlar ya şarkıları. Tam mesela Brian Adams'ın Everything I Do'da tam sola girecek, keserler falan. November Rain falan, hani Guns N' Roses söyledim. Dedim en kötü keserler yani. Kesmediler tabii, çok çaldılar. O zamanlar öyleydi yani. Tabii ki bir şeyler eminim değişiyor ama yani bu ne olacak? 30 saniye mi olacak? Hani 20 sene sonra. Bu muhakkak başa dönecek bir yerden sonra. Tamam, ben de bakıyorum bazı şarkılarım çok uzunmuş. Böyle benim de bitmeyen şarkılarım var. Sahnede şu anda ben de birazcık bazılarını kısaltıyorum.
0: Ben
2: Çünkü
0: seviyorum.
2: yani insanların hani canlı performansı da bir ayrı. Radyo ayrı ama yani bir intro vardı eskiden. Bizim arada bir sololarımız vardı. Şarkıların outrosu oluyordu. Bir formu oluyordu. Biz diyorduk ki abi bu şarkıda bir yer eksik. Bir bölüm daha yazalım.
0: Evet.
2: Yani bizim kaygılarımız buydu. Bunda tam bir şeyi anlatamadık. Daha ne yapabiliriz? Burada bu müziği biz ne yapsak? Şöyle bir modülasyon mu yapsak? Müziği bir geliştirsek mi falan gibi şeyler düşünürken şimdi yapay zeka da sağ olsun artık kimse şey de yapmıyor. Hani fazla bir şey düşünmesine de gerek yok. Bir söz veriyor, yazıyor oraya. Ya da onu da yazdırıyor. Onun üstüne diyor ki şöyle bir şarkı istiyorum, böyle bir şey olsun. Birkaç dakika içinde şarkı hazırlıyor. Artık hatta şarkıcılara da gerek duymuyorlar. O yapay zekanın
0: Ne
2: söylediklerini
0: yapacağız?
2: ve dijital platformlara koyuyorlar. Bu da bir dönem. Biz çok öyle dönemler gördük, yaşadık hepimiz hayatımızda. Hep
0: Evet.
2: böyle birileri çok meşhur olan, trend olan tarzlar oldu, kişiler oldu. Ama bunların ömrü 2 sene, 3 sene oldu. Sonra yerine başkaları geldi. Bu hep böyle oldu. Bir de hep uzun yıllar yapabilmek bu işi, şarkılarını uzun yıllar dinletebilmek benim için çok kıymetliydi. Biz onu başardık gibi gözüküyor şu ana kadar en azından.
0: Evet, yani o 1,5 dakikalık şarkı belki o gün 100 milyon tıklanabilir ama acaba 10 yıl, 20 yıl devam edebilecek bir şarkı mı, ya da intro mu, ya da
2: Yani tabii.
0: jingle mı diye. Mesela Elveda'yı kısaltsan nasıl kısaltırsın?
2: Hızlı çalabilirsin. Hızlı
0: Bu arada seyircilerimiz, bizim seyircilerimiz hem bir müzik programı olduğu için, hem
2: çalınabilir.
0: bir müzik kanalı olduğu için kendi seyircimiz de çok alışkın. Gerçekten profesyonel müzik dinleyicileri. Dolayısıyla birazcık ucundan, kıyısından teknik
2: Tabii.
0: sohbetlere girebiliyoruz. Seninle aile babası olmanı, iyi bir aile reisi olmanı, reis yalnız.
2: Usta.
0: Reis, hoş
2: Reis.
0: geldin diye. Bunları da konuşmak istiyorum ama o kadar çok yerde konuşulmuş ki, çok
2: Tabii
0: da
2: tabii.
0: özel, biricik bir konu. Ben hazır müzik konuşabileceğimiz bir mecradayken müzik konuşmaya gayret ediyorum.
2: Hayır ben de
0: Yok.
2: yok, sevinirim yani şey tabii her yerde aynı şeyleri, o yüzden 2 yıl 3 yıl benim bir programa çıkmıyorum çünkü hep aynı şeyleri
0: Evet.
2: konuşuyorum. Artık dinleyen de sıkılmıştır, ben de sürekli kendimi tekrar ediyorum, o yüzden şey benim için de çok keyifli oldu.
0: Evet. Müzik diyelim mi? Ne
2: Diyelim.
0: diyelim? Bu kaç dakikalık?
2: Yani en az yani bir 4-4,5 vardır.
1: Dört var.
0: Aa,
1: Bize
0: hadi
1: gelişi
0: bakalım.
1: üç.
0: Size gelişi 3. Peki, hadi bakalım, dinliyoruz.

0: Sürelerden bahsettik sevgili seyirciler. Tolga ve Özgün'ün hızlandırılmış provasına tanıklık ettim. Ve ömür hayatımda ilk kez böyle bir şeye tanıklık ettim.
1: Aa, çok annelerimiz var bizim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Sanki kayıtta değiliz, sanki seyircilerimiz izlemiyormuş gibi şöyle bir hızlandırılmış prova yapar mısınız
1: yaparız
0: bana?
1: Yaparız. Hangi şarkıyı yapalım?
2: Elveda işte.
0: Hızlandırmış oluruz Elveda'yı.
1: Zaman ne geçer ne bölmüş anlamıyorduk kendimizde yıllar gibi yanımızda. Sıcağımız neydi bizim ben yandımda. Tanıtılmaz adım giremez her şey biter. Herkes anlatılır ben seni kaç kere sevdiğimi unuttum. Haram oz oyunda bunu sayan sen de unut beni yok yine sevdin.
2: Böyle finalde böyle yaptık mı tamam.
0: Bir şey söyleyeceğim. Oldu. Şarkı kısa hızlandı.
1: 1,5 dakika olmuştu işte.
0: Bunu işte sosyal medyada kullanabilirsin diye.
1: Bu bölümü alacağım sizden.
0: Peki hemen yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Konuşacak o kadar çok şeyim var ki seni bulmuşken. Çocuklarla ilgili projeler de yapıyorsun.
1: Evet.
0: Biraz bahsetmek ister misin?
1: İşte pandemi döneminde bizim malum işler durunca...
0: Yapmak zorunda
1: kaldık. Bize bir altın bilezik lazım. Bu ileride biz ne yapacağız hep şarkımı söyleyeceğiz. Ya Ediz'in doğumundan sonra sürekli çocuk şarkıları dinliyorduk. Hala da dinliyoruz aslında Ediz'le birlikte ama o dönem öyle bir hem işte Ediz'in öğretmenleri hem Nida hem kendim böyle bir şey yapayım istedim. Bir yerden başladık çocuk şarkıları yazmaya. İlk albümü yaptık. Sonra onlara bir animasyon yapalım istedik. Animasyonlar yapıldı. YouTube'a işte koyduk. İşte o zamanlar benim işte şarkılarım 3 milyon, 4 milyon 5 milyon falan izleniyorsa orada mesela bir şarkım 20 milyon falan izlenmeye başladı. Aa dedik yani şey oldu galiba yani çocuklar herhalde sevdi bunu. Daha sonra 2 sene önce de benim hep aslında hayalimde olan bunu bir çocuk oyunu yapmak yani müzikli bir çocuk oyununa çevirmekti. Nida ile üzerinde uzun süre düşündük ne yapabiliriz ne edebiliriz bir sürü fikir geliştirdik ama tabii bunu sahaya koymak farklı bir disiplin istiyor.
0: Eşinle beraber.
1: Evet, ama orada da Sacit sağ olsun sevgili Sacit Papakçı çok üstlendi bu işin yorucu kısmını. İşte maskotları yaptırdık, oyuncuları bulduk. İşte Damla Birdal, Nida'nın arkadaşıydı çok güzel bir senaryo yazdı falan filan. Provalar başladı derken 1,5 sene oldu. Edik onu sihirli sandı. Müzikli bir çocuk oyunu çok da keyifli oldu. Hem benim şarkılarımdan...

0: yola çıkarak bir hikaye yazıldı. İçine yerleştirildi o şarkılar ve çocuklarla ve aileleriyle buluşuyor 1,5 yılda. Çok keyifli bir oyun. Hem eğlenceli, aileler için de aslında çok eğlenceli, keyifli bir oyun oldu. Çok sağ olsun Sacit Bey, güzel çalışıyor bu konular üzerinde. Ben de üstüme düşen işte ne olsa şarkıydı, hikayeydi, benzeri kısmını yapıyorum. Denk gelirseniz bir gün bekleriz Edikon'un sihirli sandığına.
1: Seve seve çok isterim. Ediz'in babası diyorum artık ben
0: Evet,
1: sana.
0: evet.
1: Ediz aynı, buradan öpüyorum Ediz'ciğimi çok. Kıymetli eşin de aynı
0: Ay,
1: şekilde. Çok
0: teşekkür ederiz.
1: güzel bir aile. Ben böyle biraz aile söz konusu olduğu zaman kelimelerimi sakınmaya gayret ediyorum. Kendi kelimelerimden bile ürker hale
0: Ay, hiç
1: geliyorum.
0: önemli
1: Çünkü
0: yok.
1: inci tanesi
0: Ay,
1: gibisiniz.
0: sağ olun, sağ olun.
1: Biriciksiniz. Sektörde nadir kıymetli ailelerden bir tanesiniz.
0: Sağ olun.
1: Nazar boncukları
0: Çok
1: emojileriyle
0: çok
1: ben
0: sağ olun.
1: konuşmak
0: Yok, o
1: istiyorum.
0: konuda Melike'cim sağ ol. Teşekkür ediyorum. Senin nazarın değmez.
1: Ediz de çok özel bir çocuk. Her yerde konuşulduğu için artık senden de daha çok tanındığı için
0: Evet.
1: özellikle çok fazla sohbetine de girmek istemiyorum. Öpücüklerimi ve
0: Çok teşekkür ederiz.
1: sevgilerimi
0: İleteceğim.
1: göndermenin
0: Şimdi birazdan
1: dışında.
0: alacağım okuldan.
1: Ama belki Ediz'e sen buradan bir hatıra bırakmak istersin, bir şeyler söylemek istersin.
0: Vallahi hayatımın dönüm noktası, hayatımın en kıymetlisi sadece benim değil, Nida'nın, etrafımızdaki tüm ailenin en kıymetlisi oldun. Birdenbire hayatım tüme oldu. Yani ona olan sevgimi şarkılarla, sözlerle anlatmak mümkün değil, tarif etmek mümkün değil. Ki çok eminim ki bu her anne baba için geçerli olan bir durumdur. Bizim bir hikayemiz var. Hikayemiz de böyle. Ediz, ben, Nida, işte sevdiklerimiz, aile büyüklerimiz de onu yaşıyoruz. Mühim olan tek şey Ediz'in mutlu olması. Sadece Ediz'in mutlu bir çocuk olması, ileride mutlu bir yetişkin olabilmesi adına kaygılarımız var. O kaygıları da ortadan kaldırmak adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz falan. Oğlum inşallah mutlu edebiliyoruzdur seni. Yani başka da bir şey diyemeyeceğim.
1: Kalbimize dokundun. Ben seninle ilgili hep şöyle düşünüyorum. İyi bir müzisyen zaten tartışmaya gerek yok. Ama sanki sana sorulduğunda iyi bir müzisyenden önce iyi bir insan olmaya gayret ediyorum diyecekmişsin gibi bir his. Senin adına cevap vermiş gibi oldum ama iyi bir insan olma yolculuğunun senin çok net iyi tanımasam da yani
0: Ha.
1: sektörel olarak tanıyorum programlarda sektörel arkadaşız. Ama özel hayatında da iyi bir insan olma çabası olan bazı karakterler vardır ya ben öyleyimdir mesela. Sen de kendiyle uğraşan biriymişsin gibi geliyor.
0: Evet.
1: Bu anlamda Ediz bence size hediye. Bu anlamda da.
0: Aynen öyle. Yani çok doğru bir şey, hediye. Ediz bence bizim için büyük bir hediye. Yani ben hayatım boyunca iyi olmak, yani zaten insan içinde olan bir şey o. Ama kötü olmamak adına uğraştım yani. En zor dönemlerimde bile başkalarına karşı kötü olmamak, iyi bir insan olmak için.
1: Evet.
0: Ailem de öyle yetiştirdi, öyle uğraştım. Dolayısıyla bence bu insanın mesleğine de yansıyor. Yani diyorum, özel hayatında iyi olan bir insan bence mesleğinde kötü olmaz. Yani bir şeyleri iyi yapmak istiyorsan bu hayatının her anı için geçerlidir. Yemeği de iyi yapmak isterim. Yaptığım müziği de iyi yapmak isterim. Babaysan babalığı da iyi yapmak isterim. Yapabildiğim kadar, elimden geldiğinin en iyisini her zaman yapmaya çalışırım, yapmak da isterim.
1: Harikasın. Birçok jenerasyonun sevdiği isimlerden bir tanesi. Ben de çok mutluyum senin dönemine denk geldiğim için, aynı döneme
0: Aynı döneme,
1: denk geldiğimiz
0: evet,
1: için bu
0: güzel bir dönem.
1: taraftan. Güzel bir
0: Tolga
1: dönem.
0: biraz bizden büyük ama.
1: O abi. Tolgacığım programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum sana da tekrar kendi programın.
0: Ben
1: Hem
0: teşekkür ediyorum.
1: misafirperverliğine
0: Ben
1: teşekkür
0: yani
1: ediyorum.
0: ben de sana hem çok teşekkür ediyorum hem Tolga'ya çok teşekkür ediyorum. Sonuçta bu olmamış bir şey. Hani burada hem benimle olduğu için çok
1: Seni
0: mutluyum. Hem
1: bırakmak
0: sen
1: istemedim.
0: vesile olduğu için böyle bir şeye çok mutluyum. Çok
1: Aynen.
0: güzel bir anı, harika bir program oldu benim için
1: Bu
0: de.
1: arada star müzisyenlerden bahsettik. Bazı müzisyenler enstrümanıyla beraber stardır diye hiçbir şeye ihtiyaç duymadan. Bazı menajerler de öyledir. Yine değinmeden,
0: Buradan anmadan, demin ben andım ama
1: anmadan
0: sonra sıkıntı yaratıyor. Niye benden bak her şeyi konuştun beni?
1: yine beraber bu sektörde yol aldığımız, omuz omuza çalıştığımız Sacit
0: Evet.
1: Papakçı.
0: Onun liseden arkadaşı Hüseyin Bey bugün burada. Bugün bütün dostlarımızı, bütün okul arkadaşları bir araya
1: Bugün
0: geldi.
1: bazı sosyal medya mecraları gibi hani çocukluk arkadaşlarını buluyorsun ya girip oraya. Şu anda stüdyo öyle gerçekten. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bugün
0: Doğru.
1: si'de duruyorum. Haftaya başka bir notadan devam edeceğim diye.

0: İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyoruz. Her türlü güzel projede yine hayranlıkla seni dinlemeye ve izlemeye devam
1: Sağ
0: edeceğiz.
1: Sağ ol Melike'ciğim. Ben de çok öpüyorum. Herkese selamlar. Yeni projelerimizde yakında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
0: Efendim CD'de durduk, nedenini bilmiyorum. Müzisyenler varken havaya girdim, o yüzden CD'de durdum ama haftaya Doğu'da buluşacağız. Yani notaları konuşturduğumuz Melike ile müziğin ritminde ritim tutmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, müzikle kalın, görüşmek üzere.

Çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, sözü daha fazla uzatmadan kıymetli partnerim Üstad Selahattin Alpay abimi huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Kuvvetli alkışlarınızla. Selahattin Alpay.

0: Candan teşekkürler. Her şeyden evvel saygılarımı, sevgilerimi ömrüm boyunca bildiğiniz gibi lütfen kabul buyurun. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tabii ki ekran başında bizi izleyen değerli dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Ve hemen...
1: Çok değerli konukları ağırlayacağız, evet, demiştik programın başında. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Kim geliyor abi, sen söyle, hadi bakalım.
0: Türkü.
1: Kuvvetli alkışlarınızla.

0: Teşekkür Ağzına ederim. Sağlık canım benim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Türkü tekrar hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk Hamdiyeciğim. Çok teşekkür ederim.
2: Nasılsın? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda umarım. Çok güzel çalışmalar ederim. Paylaştın yakın dönemde.
1: Evet, bir sallama tarzında bir eser seslendirdik, kliplendirdik. Artık albümler maalesef yapamıyoruz.
0: Ben de 38.'ye hazırlanıyorum. Maşallah. Albüm satacak da biz para kazanacağız da. Evet. Şimdi bu tıklama mıklama çıktı. Pardon. Evet. İnşallah bahtı açık olur hayatım.
1: İnşallah abi. Çok canım teşekkür ederim.
2: Evet. Ben de şöyle bir Şanlıurfa'ya doğru götüreyim o zaman Türkü Deryası izleyenlerini.
0: Mahsure yok.
2: Haydi bakalım.
0: Evet.

0: Yüreğine sağlık abi, harikasın, evet, her zamanki gibi.
1: Nefesine sağlık abim benim.
2: Sağ ol bir tanem. Evet, Türkü de herhalde.
0: Evet, Türkü bize çok güzel bir uzun hava söyleyecek. Değil mi?
1: Evet, ne her güzelin, her yiğidin bir çirkini varmış.

0: Hasan Erdoğan'a ait bu eseri rahmetli anıyorum kendisini. Evet, Hasan Erdoğan'a ait bu eseri albümde de okumak nasıl olmuştu. Evet. Onu seslendirmeye çalışayım.
1: Haydi bakalım. Alkışlarınız Türkiye için gelsin o zaman. Çok kuvvetli alkışlarınız.

0: çekilecek neresi var?
1: Vay vay vay. Türkü biliyorsan bu Malatya türküsü.
2: Bilmez miyim?
1: Evet.
2: Bilmez
1: Malatya miyim? Hekim Han.
2: Albümü de okumuştum.
1: Evet okumuştum. Harika.
2: Çok severek okumuştum. Yüreğimden görmesin. Alkışlarınız tekrar Türkiye için.

0: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
1: Yüreğin dert görmesin.
2: Ağzına sağlık bir tanem.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık.
1: Sevdiğinizi düşündüğümüz bir eserle devam ediyoruz. Şimdi Neşet Ertaş Üstad'dan Neredesin Sen diyeceğiz. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık canım benim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim, hemşerilerim gelmiş. Şimdi Malatya'dan bir tane okumasam ayıp olur ya. Doğru mu ya? Vallahi billahi. O zaman ne diyoruz? Malatyalı Fahri Kayan'dan, aslında Mehmet'im de burada. O da çok güzel okur. İnşallah bir gün misafir edeceğiz. Ne diyoruz? Hep beraber okuyacağız. Mevlam birçok dert vermiş. Ya.
0: Haydi bakalım.
1: Sil.

0: Türkücüm, evet. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Çok güzel benim. Bir program oldu bizce. Sizler de umarım ekran başında ve stüdyodaki seyircilerimiz, sizler de stüdyomuzda keyif aldınız. Aldınız mı? İyi ki varsın. Türkülerin ismin gibi yaşasın bir ömür.
1: Çok teşekkür ederim hep birlikte. Öncelikle ben sizlere çok teşekkür ediyorum davetiniz için. TRT benim için çok ayrı. TRT'den türkülerle dinlemeye başladık, sevdik. Bugün de buralarda sizlerle beraber türküler söylemeyi nasip etti Yaradan. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum efendim. Hepinize.
2: Hadi gelin
1: çok
2: bakalım.
1: Zarısınız.
2: Gelin beraber.
0: O zaman son bir türküyle
2: şimdi
0: veda ediyoruz.
2: Şimdi Urfa'dan neyi okuyoruz? Nemrud'un kızını okuyoruz.
3: Ya vallahi okursanız sevinirim.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, piyanist arkadaşım Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun ve perküsyonda Mehmet Akatay. Bu akşam size çok özel bir konuğumuzu, çok cici, çok tatlı bir oyuncumuzu, bir konuğumuzu getirdik, davet ettik. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Senacığım hoş geldin.
1: Lütfen. Hoş bulduk. Hoş geldin.
0: Ne iyi ettiğinde geldin. Çok teşekkür ederim.
1: Ne iyi ettiniz de davet ettiniz. Ben teşekkür ederim.
0: Ah canım benim. Çok teşekkür ederim. Nasıl buldun ortamımızı?
1: Vallahi müthiş. Çok güzel. Ambiyans. Zaten uzak olduğum bir ambiyans da değil. Dönem işinden ötürü çok güzel. Müthiş.
0: Kıyafetinle.
1: Ay, çok teşekkür
0: ederim. Zarafetinle. Saçlarınla, makyajınla, her şeyinle çok teşekkür ederim.
1: Çok naziksiniz. Teşekkürler.
0: Oyuncu olduğunu zaten bütün Türkiye biliyor. Bu oyunculukla ilgili merakın, meslek yapman nereden, ne zaman kaynaklandı? Bize biraz böyle bir TRT ile olan ilgin, ilişkin, bunları dinleyelim.
1: Tabii özetleyeyim hemen. Ben eski ritmik jimnastik sporcusuyum. Profesyonel olarak hayatımın 7 yıllık bir döneminde ritmik jimnastik yaptım Ankara'da. O süreçte sürekli İstanbul-Ankara arası İstanbul'da televizyon programlarına katılırdım. Gösteri yapmak için, jimnastik gösterisi. Kameraya oradan alışığım aslında ben çok küçük yaşlardan itibaren. Orada zaten bana böyle bir istek, bir şey gelmeye başlamıştı. İçimde hep bir oyunculuk isteği var. Evet, galiba benim yerim burası. Yani buralarda olmam lazım.
0: Ama jimnastikle oyunculuk biraz böyle...
1: Yani ayrı gibi gözüküyor. Evet, evet. Evet. Ama inanın bana çok katkısı var. O jimnastikteki kazandığım o özgüvenin hayatıma katkısı var her şeyden önce. Şimdi, o yüzden jimnastik her şeyin temeli diyebiliriz aslında. O süreçte ben bu programlara geldiğimde aslında aileme benimle ilgili teklifler gelmiş. Menajerlik şirketlerinden, değişik ajanslardan. Fakat yaşım küçük olduğu için o dönemler gündemimizde yoktu bu. Sonrasında lise oldu, üniversite oldu. Ben spor akademisi okudum. Artık üniversite son sınıfta bu isteğimi içimde bastıramaz hale geldim ve bir ajansa kaydoldum. Ailemle de paylaştım. Onlar da sağ olsun her zamanki gibi tam destek bir şekilde arkamda durdular. Ve daha ajansa kaydoldum. Birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle İstanbul'da oyunculuk yolculuğum bu şekilde başladı.
0: Bazı şeyler aslında olacaksa nasıl arka arkaya diyelim. Bazı şeyler de olmayacaksa da olmuyor ama olacağı zaman da engel tanımıyor.
1: Nasip de varsa hiçbir şeyin önüne geçemezsiniz.
0: Aynen.
1: Yani.
0: Ben buna çok inanıyorum. Nasip de varsa. Evet. Çok önemli. Olmuyorsa da hayırlısı.
1: Aynen öyle. Aynen.
0: Aslında yani, güzel olmuş. Evet. Olmuyorsa hayırlısı, oluyorsa nasip de varsa.
1: Aynen. Evet. Yani jimnastik de bana belli bir kazanım sağladı belli bir yaşa kadar. İyi ki diyorum onu da yapmışım. Hiç keşke demiyorum o konuda da. Çünkü hayatımda da çok büyük katkılar oluyor. Oyunculukta bile yani her şeyiyle bana... Tabii. O yaptığım sporun o zaten verdiği özgüven yeterli oluyor. O yüzden sonradan yolculuk oyunculuğa gitti.
0: Şimdi TRT'de bir dizide oynuyorsun.
1: Aynen.
0: Ve uzun yıllardır da sen TRT'de birçok dizide de oynadın diye biliyorum.
1: Evet, TRT'de bu benim üçüncü işim. Aslında benim oyunculukta da dönüm noktam yine TRT'de Kalk Gidelim dizisinde oldu diyebilirim. 4 sezonluk bir iş ve ben o zamanlar daha

0: üçüncü, dördüncü işim. Yeni oyuncu olarak Dalia gördüm ben o işte. Yani Dalia görmek her oyuncuya nasip olmaz. Daha da fazlası 147 bölüm falan çektik. Orası benim için okul gibiydi. Çok güzel
1: Çok
0: isimlerle
1: güzel,
0: çalıştım
1: çok
0: ben
1: güzel.
0: orada. Sonrasında bir Hacı Bayram Veli projesi yaptık. Şimdi de Mehmet Fetihler Sultanı
1: Serkan'la
0: projesiyle.
1: beraber.
0: Aynen sevgili Serkan'la
1: Benim
0: birlikte.
1: komşumdur o. Çok
0: Ne
1: selam
0: güzel.
1: söyle.
0: Aleyküm selam. Baş üstüne
1: Az
0: söyleyin.
1: görmedim onu sabah sporları yaparken. İnşallah onu da bir gün buraya almak isterim.
0: İnşallah ne güzel olur.
1: Peki bu müzikle yakınlığın,
0: Yani şöyle söyleyeyim, ben müzik aşığı bir insanım. Çok seviyorum, çok dinliyorum, çok da söylerim ama kendi kendime. Yani genelde hep evde söylerdim. İlk defa böyle profesyonel bir ortamda elime mikrofon alıp şarkı söylüyorum. Ve böyle bir orkestrayla söylemek benim için çok büyük şans oldu, ilk deneyimim için. Bakalım benim için yeni bir kapı açılıyor olabilir
1: o
0: belki.
1: zaman hemen bir tane şarkıyla devam edelim.
0: Olur.

0: Sena'cığım gelirken bayağı bir tereddütlüydün. Ya olacak mı olmayacak mı, yapabilecek miyiz yapamayacak. Bak ilk şarkımızda neler oldu neler değil mi?
1: Oldu mu
0: Bence
1: gerçekten?
0: çok güzel
1: Ay,
0: oldu. Bence çok.
1: sizlerin sayesinde, emeklerinize sağlık.
0: Estağfurullah. Nasıl böyle bir orkestra içinde. Gerçi biz daha önce daha büyük bir orkestrada biliyorsun oyuncularla beraber yaptığımız bir Laterne diye programımız vardı.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Oradaki kadar kalabalık değiliz ama şu ortamda şu sayımızla nasıl hissettin kendini?
1: İnanılmaz güvende hissettim bir kere. Sizlere kendime emanet ederek inanılmaz güvende hissettim. Gerçekten korktuğum kadar değilmiş galiba. Biraz böyle çekincelerim vardı, endişelerim vardı. Acaba yapabilir miyim, edebilir miyim, güzel duyulur mu diye. Yani ne diyebilirim?
0: Çok teşekkür ederiz, çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz.
1: teşekkür ediyorum.
0: Peki ailede hiç müzisyen?
1: Ailede müzisyen, benim bir erkek kardeşim var.
0: Ha
1: Senin
0: tanıştım bu uzun boylu olan.
1: evet,
0: Ha maşallah.
1: heybetli bir erkek kardeşim
0: Maşallah evet gördüm. Hakikaten sayın izleyiciler provaya bir geldi. Dedim bizim mutlaka bu programda güzel Sena'yı güzel bir şekilde çıkarmamız lazım. Her şeyin mükemmel olması lazım çünkü çok tehlikeli duruyordu
1: var.
0: yani. Çok
1: O
0: tatlı
1: her
0: bir
1: zaman
0: çocuktu.
1: benim arkamda sağ olsun, hep var olsun.
0: Maşallah.
1: O sinema televizyon okuyor, senaryo vesaire yazıyor. O da benim arkamdan geliyor yani bizim sektöre doğru inşallah.
0: İnşallah.
1: Bu son zamanlarda da zaten senaryo yazıyordu, yazma yeteneği vardı ama şarkı sözleri yazmaya başladı. Öyle bir yeteneği olduğunu keşfetti ve bayağı 50-60 tane şarkı sözü yazdı.
0: Bravo.
1: Cepte duruyor onlar. Yani kardeş...
0: Peki o gün söylüyordu gerçi provaya geldiğin gün
1: Evet.
0: bir tane şarkı var falan diye. Aslında eğer Tolga olabilirse
1: Girelim.
0: tamam hadi.
1: Deneyeyim bakalım.
0: Hadi
1: Çok
0: tamam
1: isterim.
0: hadi.
1: Size güveniyorum.
0: Tamam. Hadi bakalım.

0: цык, як цык-ат-цык, бізден олмуйор альцык.
1: Bazen biliyorsun böyle konuşmakta hani kekeme dediğimiz tarzda o konuşuyor ama şarkı okuduğu zaman hiç kalmıyor biliyorsun.
2: Evet, var öyle çok insan var, evet, çok şarkıcı evet. var.
1: Çok enteresan. Evet. Bak mesela şarkıları da söz olarak söylediğin zaman şey yapamıyorsun, söyleyemiyorsun ama şarkı içerisinde baştan sona ezbere okuyabiliyorsun.
2: Evet,
1: çok enteresan.
2: Evet.
1: o zaman bir tane daha şarkı diyelim mi?
2: Diyelim.
1: Hadi diyelim.
2: Hadi.

0: TRT'deki bulunduğun dizinin ismini bir daha söyleyelim ve hangi kanalda, TRT'nin tabii de mi
1: TRT
0: yayınlanıyorsun?
1: 1'de,
0: TRT 1'de,
1: Ulusal'da
0: tamam.
1: Mehmet Fetihler Sultanı projesi. 3 sezon oldu. 3 sezondur izleyicimizle buluşuyoruz. Onlar da bizi çok sevdi sağ olsun. Bakalım devam ediyoruz. Nazar değmesin diyelim. Çok güzel bir ekip, çok güzel bir kadro, güzel yapımcılar, güzel senaristlerle birlikte çok tatlı, güzel bir iş yapıyoruz.
0: Ekip ne kadar önemli, değil mi?
1: Kesinlikle çok önemli. Yani nazar değsin istemiyorum, artık anlatmak istemiyorum ama ekibimiz o kadar tatlı ki yani 7'den 70'e, en alt birimden en üst birime kadar herkes birbirine o kadar saygılı, o kadar huzurlu bir set ortamımız var ki yani bunları sağladıkları için ben

0: Bütün ekibime gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Hazır fırsat
1: Büyük
0: bulmuşken
1: şans.
0: buradan da söyleyeyim. Gerçekten çok büyük şans. Yani o açıdan çok memnunum ve çok mutluyum.
1: Aslında bütün bu, mesela biz de burada çok şanslıyız. Bir orkestra gibi.
0: Evet.
1: Orkestrada 100 kişi de olsa, 500 kişi de olsa bulunduğun ortam, bir tane bile ufak bir enstrümanında zayıf olan ya da uyuşmayan olduğu zaman da o orkestradaki bütün sound değişiyor. Bu dizide de böyle,
0: Aynen öyle.
1: buradaki ekipte de böyle. O yüzden burada şans da başta da tabii çok akıllıca bir kast yapılmış belli. Valla tebrik etmek
0: Kesinlikle.
1: lazım.
0: Aynen
1: Tebrik
0: öyle.
1: etmek lazım. Peki ileriye yönelik başka planların var mı? Oyunculuk devam ederken ne hedefliyorsun?
0: Yani şimdi oyunculukta her şeyden önce kendimi ülkemde tabii ki ispatlamak isterim. Yani ben dış ülkelerden önce kendimi kendi ülkemde ispatlamak isterim. Ondan sonra tabii ki yurt dışında bir proje neden olmasın?
1: Değil mi?
0: Ama dediğim gibi önce kendimi burada var hissetmeliyim, istediğim yerlere burada ulaşmalıyım ki ondan sonra tabii ki yurt dışına da açılabilirim. Neden olmasın? Belki
1: İnşallah.
0: şu an yeni bir kapı açılıyor
1: Değil
0: olabilir,
1: mi?
0: şarkı.
1: Ya biliyor musun, biz Laterna programını çekerken birçok oraya gelen misafirimiz, oyuncu arkadaşımız, dostumuz, daha sonrasında birçok müzikalde, birçok filmde müzisyen olarak görev aldılar. İnşallah sende de böyle bir bu sefer de bu programda müziğin kanunu programımızda
0: Ne güzel olur.
1: ya biz
0: Bak,
1: biraz uğurlu geliyoruz ha, ona
0: ay ne
1: söyleyeyim yani.
0: güzel. Söylediğinde aklıma geldi. Jimnastikle harmanlanmış bir tiyatro oyunu mesela dansla.
1: Ya.
0: Neden olmasın? Belki müziği de katıp içine. Yani bütün bu hayatım boyunca yaptığım işleri bir arada meç edip bir belki tiyatro sahnesinde bir şeyler. Neden olmasın? Çok isterim. Müzikle ilgili bir alana belki yönelmek isterim. Çünkü ben şarkı söylemeyi çok severim
1: Çok
0: ama
1: güzel.
0: dediğim gibi evde kendi kendime içime böyle söylerdim. İlk defa burada işte bunu deneyimliyorum.
1: Çok da güzel gidiyoruz bu
0: Ay çok
1: arada.
0: teşekkür
1: Hakikaten
0: ederim.
1: yani. Şimdi ben stand-up yapmaya başladım.
0: Evet, biliyorum. Biliyorum.
1: Biraz komik tarafım vardır.
0: Aa.
1: Şimdi stand-up'ımın ismi de Kanunsuz. Ama kanun çalıyorum.
0: Evet.
1: Dedim ki ya tamam kanunsuz ama kanunu yine ben sahneye alayım. Hiç olmazsa Tolga da öyle bir şey söyledi bana. Dedi ki ya baktın güldüremiyorsun kanun çalarsın dedi. En azından boşuna gelmemiş olurlar dedi. Çok güzel.
0: Müthiş.
1: Evet böyle başka bir mesleğin de varsa onu müzikti, oyundu, jimnastikti böyle harmanlaştırırsan bambaşka bir şey çıkabilir.
0: Evet,
1: Yeniliklere her zaman
0: kesinlikle.
1: ihtiyaç var.
0: Kesinlikle öyle. Yani
1: Şansın bol olsun.
0: çok teşekkür ediyorum.
1: O zaman hadi gel bir şarkı daha.
0: Hadi.

0: bu şarkıları sen daha önce çalışmışsın. Kimle çalıştın? Nasıl çalıştın? Ha? Var mı bir şeyler var yani. Tamam, provada
1: Ya.
0: yaptık ama sen bir çalışma yapmışsın yani.
1: Evet. Sağ olsun canım dostlarım, sevgili Berkay Tulumbacı ve Ezgi Yergin
0: Bu arada
1: Tulumbacı
0: Berkay'ı da
1: çalıştık.
0: alacağız konuk
1: Ah,
0: olarak. Tabii.
1: süper. Ay çok sevindim. O
0: Tabii.
1: ikisi sağ olsun benim için o kadar emek verdiler ki. Tabii ki erkek arkadaşım Burak Sevinç.
0: Burak'ı da
1: O
0: alacağız. Bak,
1: evet
0: Burak'ı
1: evet biliyorum.
0: alacağız. Berkay'ı alacağız. Annen nerede?
1: Annem kamera arkasında.
0: Ha, onu da alırız. Tamam işte.
1: Aa, müthiş. O da beni çok yüreklendirdi. Yaparsın, senin sesinin tonu güzel. Sadece kendine güven. Biraz daha açıl diye. O da sağ olsun yüreklendirdi. Böyle birlikte çalışarak beni buraya
0: Çünkü
1: hazırladılar.
0: provada bayağı bir tereddüt vardı.
1: Evet.
0: Ben onu şey yaptım, gördüm. Ama yapacağını tabii gördüğümüz için gayet rahattık
1: Aa,
0: biz.
1: müthiş.
0: Sonrasında bir çalışılmışlık, bayağı bir çalışılmışlık var.
1: Evet.
0: Belli de birileri de yardım etmiş yani, yakaladın mı
1: Tabii
0: yani?
1: canım, tabii. Yani bir şeyi kafaya taktım mı onu çalışmam lazım. Yoksa beynim rahat etmiyor. Sağ olsun dediğim gibi Berkay ve Ezgi de bu konuda çok yardımcı oldular bana. Sonrasında da kendimi size emanet
0: Burak
1: ettim.
0: yardımcı oluyor mu sana?
1: Burak tabii ki yardımcı oluyor. O bu aralar biraz çalıştığı için çok görüşemedik bu süreçte, bu hazırlık
0: Evet.
1: sürecinde. Seti var, çok
0: Tabii
1: yoğun
0: tabii tahmin
1: çünkü.
0: ediyorum.
1: Ama onun desteği yeter bana.
0: Burak'ı ben çok
1: Yani
0: severim.
1: onun bana hani sen yaparsın demesi bile yeter yani.
0: Ne güzel. Burak aynı zamanda benim öğrencim sayılır. Kanun çalıyor.
1: Evet.
0: Çok
1: Çok da
0: sevdiğim,
1: güzel.
0: çok tatlı bir çocuk. Seracığım, ne iyi ettin geldin. Çok teşekkür ederim. Böyle bir tatlı bir huzur verdin içimize. Çok
1: Ne
0: teşekkür
1: mutlu
0: ederim.
1: bana.
0: Saygıdeğer izleyiciler. Gördüğünüz gibi çok zarif bir konumuzla yine bir programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. İnşallah başka projelerde de tekrar karşılaşırız ama
1: İnşallah.
0: zaten görüşeceğiz.
1: İçinde siz varsanız gözüm kapalı gelirim ben
0: Çok teşekkür
1: artık.
0: ederim.
1: Beni davet ettiğiniz için ben çok teşekkür
0: Çok teşekkür
1: ediyorum.
0: ederim. Arkadaşlarım ve ekibim adına çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Efendim, saygı ve sevgiyle görüşmek üzere.

0: Müzik Sayfası ekibi usta sanatçılar Mazhar Alanson ve Fatih Erkoç'la TRT Müziğin sevilen programı Mazhar Alanson'la'nın çekimlerinde bir araya geldi.
1: Program, geçen program 2 ödül aldık müzik programı olarak.
0: Semih Cenk, Orhan Gencebay'dan aldığı tavsiyeleri anlattı.
2: Çok güzel öğütler verdi, çok güzel şeyler anlattı. Şarkıları nasıl yazdığını, gençlik zamanlarını, müziğe nasıl başladığını.
0: Zeynep Avcı, Almanya'da katıldığı ses yarışmasında neden Yalan şarkısını seslendirdiğini müzik sayfası ekibiyle paylaştı.
3: Yalan şarkısı da o dönem benim sahnede çok keyifle söylediğim ama herkesin böyle çok bilmediği bir şarkıydı.
0: Alişan, kimin tavsiyesi üzerine yeni bir şarkı hazırlamaya karar verdi?
4: Bu şarkıyı oku, sana çok yakışacak ve çok güzel olacak dedi. Onu dinledim. Şarkı çok güzel bir şarkı.
0: Müzik sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: Metin Şentürk'te Gönülden Gönüle canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Arada sırada aklıma geliyor, geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor.
2: Reyhan Takhan Sinan'la sahnede.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.
5: Müzik Sayfası ekibi usta sanatçılar Mazhar Alanson ve Fatih Erkoç'la TRT Müziğin sevilen programı Mazhar Alanson'la'nın çekimlerinde bir araya geldi.
6: Program, geçen program 2 ödül aldık müzik programı olarak.
5: Semi Cenk, Orhan Gencebay'dan aldığı tavsiyeleri anlattı.
7: Çok güzel öğütler verdi, çok güzel şeyler anlattı. Şarkıları nasıl yazdığını, gençlik zamanlarını... Müziğe nasıl başladın?
5: Zeynep Avcı Almanya'da katıldığı ses yarışmasında neden yalan şarkısını seslendirdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
8: Yalan şarkısı da o dönem benim sahnede çok keyifle söylediğim ama herkesin böyle çok bilmediği bir şarkıydı.
5: Alişan kimin tavsiyesi üzerine yeni bir şarkı hazırlamaya karar verdi?
9: Bu şarkıyı oku, sana çok yakışacak ve çok güzel olacak dedi. Onu dinledim. Şarkı çok güzel bir şarkı.
5: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: Müzik Sayfası ekibi usta sanatçılar Mazhar Alanson ve Fatih Erkoç'la TRT Müziğin sevilen programı Mazhar Alanson'la'nın çekimlerinde bir araya geldi.
1: Program, geçen program 2 ödül aldık müzik programı olarak.
0: Semi Cenk, Orhan Gencebay'dan aldığı tavsiyeleri anlattı.
2: Çok güzel öğütler verdi, çok güzel şeyler anlattı. Şarkıları nasıl yazdığını, gençlik zamanlarını, müziğe nasıl başladığını.
0: Zeynep Avcı, Almanya'da katıldığı ses yarışmasında neden Yalan şarkısını seslendirdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
3: Yalan şarkısı da o dönem benim sahnede çok keyifle söylediğim ama herkesin böyle çok bilmediği bir şarkıydı.
0: Alişan, kimin tavsiyesi üzerine yeni bir şarkı hazırlamaya karar verdi?
4: Şarkıyı oku, sana çok yakışacak ve çok güzel olacak dedi. Onu dinledim. Şarkı çok güzel bir şarkı.
0: Müzik Sayfası.

Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Müzik Sayfası ekibi usta sanatçılar Mazhar Alanson ve Fatih Erkoç'la TRT Müziği'nin sevilen programı Mazhar Alanson'la'nın çekimlerinde bir araya geldi.
1: Program, geçen program 2 ödül aldık müzik programı olarak.
0: Semih Cenk, Orhan Gencebay'dan aldığı tavsiyeleri anlattı.
2: Çok güzel öğütler verdi, çok güzel şeyler anlattı. Şarkıları nasıl yazdığını, gençlik zamanlarını, müziğe nasıl başladığını.
0: Zeynep Avcı, Almanya'da katıldığı ses yarışmasında neden Yalan şarkısını seslendirdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
3: Yalan şarkısı da o dönem benim sahnede çok keyifle söylediğim ama herkes

0: böyle çok bilmediği bir şarkıydı.
1: Alişan kimin tavsiyesi üzerine yeni bir şarkı hazırlamaya karar verdi?
2: Bu şarkıyı oku, sana çok yakışacak ve çok güzel olacak dedi. Onu dinledim. Şarkı çok güzel bir şarkı.
1: Müzik sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye bugün TRT Müzik'te.
1: Hayatın en güzel türküsü annelerin sevgisiyle söylenir. Anneler Günü kutlu olsun.

Bu topraklar yaşıyor. Çalışıyor. Üretiyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor. Koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: Metin Şentürk'te Gönülden Gönüle canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Hayatın en güzel türküsü annelerin sevgisiyle söylenir. Anneler Günü kutlu olsun.

0: Müzik Sayfası ekibi, usta sanatçılar Mazhar Alanson ve Fatih Erkoç'la TRT Müziğin sevilen programı Mazhar Alanson ile'nin çekimlerinde bir araya geldi.
1: Program, geçen program iki ödül aldık müzik programı olarak.
0: Semih Cenk, Orhan Gencebay'dan aldığı tavsiyeleri anlattı.
2: Çok güzel öğütler vardı, çok güzel şeyler.

0: yarışmasında neden Yalan şarkısını seslendirdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
1: Yalan şarkısı da o dönem benim sahnede çok keyifle söylediğim ama herkesin böyle çok bilmediği bir şarkıydı.
0: Alişan, kimin tavsiyesi üzerine yeni bir şarkı hazırlamaya karar verdi?
2: Bu şarkıyı oku, sana çok yakışacak ve çok güzel olacak dedi. Onu dinledim. Şarkı çok güzel bir şarkı.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık.

Müzik Sayfası ekibi TRT Müziğin sevilen programı Mazhar Alanson ile'nin çekimlerinde usta sanatçılar Mazhar Alanson ve Fatih Erkoç'la bir araya geldi.

0: Mazhar Alanson ve Fatih Erkoç'la gerçekleştirdiğimiz sohbette ilk olarak Türk müzik tarihinde bir efsane olan MF grubunu konuşarak başlıyoruz.
1: Rahmetli Özkan, biz Fuat'la yani müzik konusunda bir konuda şeydir, o da çok titizdir. Ben biraz daha tabii kalsın isterim. Veya şu bu, yani yapıştırıcıydı Özkan bizim aramızda. Şimdi Fuat'tan daha çok birbirimizi arıyoruz. Fakat Özkan'ın eksikliği çok hissettiriyor kendini.

0: Sohbette MFÖ'den bahsetmeye devam ederken Fatih Erkoç, geçtiğimiz yıllarda grup üyelerinden Fuat Güner'le yaşadığı bir anısını bizlerle paylaşıyor.
1: Fuat bir teklifle geldiydi bir ara bana. Kaç sene oldu. Beraber bir şey yapalım. Yapalım abi. Çünkü çalıp söylemekten çok keyif alıyor. Hepimiz öyleyiz ama şartlar prova yapalım hemen. Başlayalım şu şarkı. Şu... Abi dedim biz bir hani duyuralım. Bir iş teklifi gelirse o zaman prova yaparız hemen.
2: Evet, erteleyicidir o.
1: Ondan sonra yani boşuna prova yapmıyorum. O prova da herhalde eğlenecekti. O proje olmadı tabii. Bir rakam çıktı. Organizatörler iki sanatçısın onun için rakam çıkıyor tabii yukarı. Yani ben haklı çıktım. Prova yapsaydık sadece provayla kalmış olacaktı.
0: İki usta isimle röportajımıza devam ederken Mazhar Alanson müzik yolculuğu sayesinde tasavvufla ilgilenmeye başladığını söylüyor.
2: Müziğin peşinden koşarken o tasavvufla ilgilenmeye başladım. Oradaki biz Batı kültürüyle yetiştik. Oradaki makamları, şeyleri, melodileri dinleyerek oradaki sözlerden de olsun. Tabii ki elbet ki bir faydası oldu yani.
3: Batağa düşmüş eşek, çırpındıkça batar da batar. Bu aşk

0: budur neden?
1: Fatih Erkoç, uzun yıllar Norveç'te yaşamış bir isim. Bizde usta müzisyene yurt dışında edindiği tecrübelerin sanatına olan etkilerini soruyoruz.
2: Demin Masar'la da sohbet ederken dile getirdim. Orada benim birlikte çalıştığım müzisyenler hep farklı ülkelerden olan müzisyenlerdi işte. Macarı vardı, Norveçlisi vardı, Almanı vardı, İtalyan vardı. Dolayısıyla onların kültürlerini birlikte harmanlamak sana bir zenginlik katıyor. Yani ben o tecrübelerime baktığımda bugün Türkiye'de sahne aldığımdaki benim sahne anlayışım oraya bağlı. Oradan aldığım şeyler beni halka gösteriyor.

0: Usta ikiliyle gerçekleştirdiğimiz bu özel sohbetin sonunda TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Mazhar Alanson'la programına değiniyoruz. Mazhar Alanson bu sezon programında daha genç isimleri konuk ettiğini söylüyor.
1: Program, geçen program 2 ödül aldık müzik programı olarak. Oğlum yapımcıydı o zaman. Şimdi bütün en baba isimleri çağırdık. Bu seferki programda da kendi belli müşterileri olan, Türkiye çapında belki tanımayıp sosyal medyada çok dinlenen şarkıları, hatta çok güzel mesleklerinden vazgeçip müziği tercih eden sanatçı arkadaşlarımızı çağırmayı uygun buldum. Daha geniş kitlelere ulaşsın diye. Çok hoş geçiyor. Çok ben de yeni şeyler öğreniyorum.
0: Müzik sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor. Haber turunda ilk durağımız Kıbrıs'ta sahne almaya hazırlanan Alişan'ın yanı oluyor. Sevilen isim yeğeninin tavsiyesiyle sürpriz bir şarkı yayınlayacağını söylüyor.
2: Sürpriz bir şarkı aldım. Allah'ın izniyle bir Mayıs ayının herhalde ilk haftası ya da ikinci haftası bayrama kadar yetiştireceğim. Yeğenimin bana özellikle, eş hanımın bana özellikle amca bu şarkıyı oku, sana çok yakışacak ve çok güzel olacak dedi. Onu dinledim. Şarkı çok güzel bir şarkı. Ama kimin şarkısı olduğunu ve hangi şarkı olduğunu söylemeyeceğim şimdi.
0: Basınla sohbetini tamamlayan Alişan, Kıbrıslı hayranları için hazırladığı şarkıları seslendirmek üzere sahneye çıkıyor.

0: Objektiflerimizi İstanbul'da özel bir davete katılan APO'ya çeviriyoruz. Sevilen şarkıcı yeni bir albüm hazırlığında olduğunu anlatıyor.
1: Şarkı yapıyorum, şarkılar, yeni albüm yapıyorum. Ondan sonra yani aynı şeyler. Şarkı, türkü tarzı.
0: Haber turuna Semih Cenk'in yeni albümü Karışık Kaset 2'nin lansman konseriyle devam ediyoruz. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Semih Cenk, konser öncesi Orhan Gencebay'la buluştuğunu dile getiriyor.
2: Ya Orhan Baba'yla oturup sohbet etmek bile benim için çok büyük bir gururdu. Kendisi bir tarih yani sonuçta. Bize çok güzel öğütler verdi, çok güzel şeyler anlattı. Şarkıları nasıl yazdığını, gençlik zamanlarını, müziğe nasıl başladığını, ben çok mutlu oldum. Orhan Baba'ya da buradan tekrar saygılar, sevgiler.
0: Basınla sohbetine devam eden başarılı şarkıcı, albümde yer alan Üzülmedim Ki şarkısını seslendirmenin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu ifade ediyor.
2: Bütün şarkılarımız aynı şekilde beni etkiliyor. Ama şöyle söyleyebilirim, hani biraz daha ekstrem olarak yorumladığım şarkı Üzülmedim Ki oldu. Azer Baba'nın hani çok da kendine has bir okuma tarzı vardır. Onu birazcık şey yapmak, pekiştirmek farklı oldu benim için.
0: Semih Cenk'in ardından bu özel geceye katılan Doğukan Manço'nun yanındayız. Sevilen isim yakın zamanda yeni bir cover parça yayınlayacağını müjdeliyor.
3: Çok yakın zamanda bir cover'ım geliyor. Hatta dün gece saat 3'e kadar da onun üzerinde çalışmam devam ediyordu. Sürpriz birkaç isimle görüşeceğim yakın zaman içerisinde. Onlardan ses rengi uyuşanla okeyleştiğim anda herhalde 1-2 aya kadar. Güzel bir sürpriz bekliyor.
0: Ekin Uzunlar da geceye katılan isimler arasındaydı. Karadeniz müziğinin sevilen ismi gelecek dönem projelerinden bahsediyor.
4: Biz de şimdi iki tane şarkı çıkartacağız. Bitirdik. Bir hareketli bir slow. Yaza giriyoruz ufakta. Şimdi bir ay sonra slow'u çıkartacağım. Yazında hareketliyi çıkartacağım. Turneler başladı ufak ufak. Artık Türkiye'nin hemen hemen her yerine gideceğiz. Avrupa. Tekrardan kıta değiştireceğiz. İşte Amerika konserleri olacak. Dediğim gibi yaz geldi, festivaller geldi.
0: Semih Cenk'in gerçekleştireceği konser öncesinde son olarak Sinan Akçıl'la birlikteyiz. Başarılı popçu, milli takım için hazırladığı marşı Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim ettiğini söylüyor.
5: Yani ben yaptım, gururla yaptım, federasyona teslim ettim. Gerisi artık onlarda, yayınlama planı, yayınlama zamanı onlara ait.
0: Konser saati geliyor ve Semih Cenk dinleyicileri için sahnedeki yerini alıyor.

0: Haber turumuzun son durağında gerçekleştireceği senfoni konserinin provaları sırasında kameralar karşısına geçen Kenan Doğulu var. Sevilen şarkıcı, 88 kişilik dev bir kadroyla senfonik bir konser hazırlığında olduğunu anlatıyor.
1: Infinity'nin provaları için buluşmuş bulunmaktayız. 88 kişilik müthiş bir orkestra eşliğinde şarkılarının hiç duyulmamış hallerini hazırlıyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Umarım konser de çok güzel geçecek.

Müzik Sayfası ekibi Almanya'da katıldığı yarışma programında büyük ses getiren Zeynep Avcı ile bir araya geldi ve merak edilenleri sordu.

0: Zeynep Avcı'yla sohbetimize sevilen ismin şarkı üretim sürecini konuşarak başlıyoruz.
1: Şarkılarımı üretirken aslında tamamıyla o anki hissiyatıma güvenerek, o anki duygusal anlamda hangi moddaysam ona göre yazıyorum. Hangi şarkıyı hangi dönemde çıkaracağımla ilgili hiçbir planım olmuyor açıkçası. Şarkılarımı ürettim, yaklaşık bir 40'a yakın şarkım birikti. Bunları böyle dönem dönem gelişen o anki moduma göre, o aile yaşadığıma göre veya Türkiye'de neler yaşıyoruz, dünyada neler yaşıyoruz ona göre içlerinden bir tane seçip böyle şimdi bu şarkıyı çıkarabilirim diye yol alıyorum diyebilirim.
2: Bari onduran suçum olsa.

0: Sevilen şarkıcı, Almanya'da doğup büyümüş bir isim. Peki iki ülkenin kültürüne de hakim olmak Zeynep Avcı'nın müziğine ne gibi katkılar sağladı?
1: Çok da güzel artıları var benim için. Çünkü Almanya'da büyümüş olmamın inanılmaz bir disiplin ve inanılmaz bir organizeye sahip olduğumu söyleyebilirim. Türkiye'deki insanlarda bunun biraz eksik olduğunu hissediyorum. Ama Türkiye'deki insanların da sıcakkanlılığı, tamamıyla böyle hiç yoktan iş üretebilmemiz, hiçbir şeye hayır demememiz. Bunların ikisini birleştirdiğimiz zaman artık ikisini güzel yoğurup güzel şeyler yapabiliyorum.

0: Zeynep Avcı, Almanya'da yayınlanan ses yarışmasında Yalan şarkısını seslendirmişti. Biz de başarılı isme yabancı bir ülkede yayınlanan yarışmaya Türkçe bir şarkıyla katılmaya nasıl karar verdiğini sorduk.
1: Yalan şarkısı da o dönem benim sahnede çok keyifle söylediğim ama herkesin böyle çok bilmediği bir şarkıydı. Bu çok önemli değildi benim için çünkü zaten Türkçe bilmeyen insanlara söyleyeceğim için şarkının çok bir önemi yoktu açıkçası yani hangi şarkı olmasına göre. Ama tabii ki Yalan şarkısı hem Batı altyapılı hem arabesk anlamında sesimi en güzel ortaya koyabileceğim kısa bir sürede çok uygun bir şarkı geldi bana. Yani hissettim o an diyebilirim.

0: Zeynep Avcı ile sohbetimize şarkıları konuşarak devam ediyoruz. Sevilen isim Gurbet adında Almanca bir şarkı hazırladığını söylüyor.
1: Almanca bir şarkımız da bitti aslında. 3 yıl önce bitirdik. Gurbet diye bir şarkımız var. Oradaki işçi ailelerin hayatını anlatan, oradaki insanları anlatan, ne zorluklar çektiklerini anlatan bir şarkımız var. Doğru zamanı bekliyorum. O da inşallah çok yakında dinleyicilerle buluşacak. Buraya

0: Sohbette söz, sevilen şarkıcının son yayınladığı Müjde isimli teklisine geliyor. Zeynep Avcı, şarkının çıkış hikayesini Müzik Sayfası izleyicileri için anlatıyor.
1: Müjde'nin sözleri tamamıyla bir aile projesi diyebilirim ben. Yani kendi ailemizden, annelerimizden kanımıza işleyen böyle aman zengin koca bulun, aman güzel bir mürvetiniz olsun, aman yarını düşünmeyin. Bu sözlerle yoğrulduk. Ve bunu hala çevremdeki arkadaşlarımda görüyorum. Hem erkeklerde hem kızlarda. Çok fazla böyle kanımıza işlediğini. Ben de bunu mizahi anlamda biraz böyle diyeyim, bir şarkı yazayım. En azından kızlarımızın, oğullarımızın böyle annelerine sitemle söyleyecekleri artık evde kaldık, turşumuzu kurarsınız tarzında böyle esprili bir şarkı yapmak istedim.
0: Zeynep Avcı ile gerçekleştirdiğimiz sohbetin sonunda başarılı isme konserlerine nasıl hazırlandığını soruyoruz.
1: Belirli başlı bir repertuarımız var. Bunun üzerinde ufak tefek değişiklikler yapıyoruz. Çıktığımız mekanlarla ilgili tabii ki özel etkinliğin olup olmaması bizim için daha tabii ki önemli. Ama mekanlarla da ilgisi var tabii ki. Batı şarkıları altyapılı mı, ağırlıklı mı olsun veya arabesk şarkıları ağırlıklı mı? Ama genel olarak bir kaba taslağımız var. Ufak tefek değişiklikler yapıyoruz. Ekiple birlikte yapıyoruz bunu. Tek başıma karar vermiyorum. Bu da benim için çok önemli. Çok güzel bir ekibimiz var. Orkestra şefimiz var. Birlikte oturarak karar vererek ince ilgileyip sık dokuyoruz.
0: Müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı? Hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı? Haftanın yeni çıkanlarını sizler için mercek altına aldık. Yeni çıkanlar listemize Yalan isimli şarkısını yayınlayan Gökhan Türkmen'le başlıyoruz. Sevilen isim, sözleri Ozan Turgut'a, müziği ise kendisine ait olan yeni teklisini makaralı kamera kullanarak kliplendirdi. Yalan.

Zerrin Özer yeni şarkısı Geliyorlar Gidiyorlar'la listemizdeki yerini alıyor. Başarılı sanatçı, aranjesini Mustafa Arapoğlu'nun üstlendiği yeni teknisini yapay zeka desteğiyle hazırlanan video klibi eşliğinde dinleyicileriyle buluşturdu.

Listemizin son durağındaki isim Karışık Kaset 2 albümünü yayınlayan Semih Cenk oluyor. Başarılı isim 7 şarkıdan oluşan albümdeki parçaların 6'sını canlı performans klipleriyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Gazi Yavuz ve Gazi Osman hayata tutunmaya çalışırken yanlarında kim vardı? Şehit kızı Beyza hayallerine ulaşmaya çalışırken yanında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir hoş sevdadan hepinizi saygıyla, sevgiyle, en güzel duygularımızla selamlıyoruz efendim. Bugün sizler için değerli şefim Baki Kemancı ile birlikte çok güzel şarkılar hazırladık. Harika bir repertuar sizleri bekliyor. Biz provalarda çok keyif aldık. Umuyorum sizler de ekranlarınızın başında bizlerle birlikte aynı keyifle, aynı mutlulukla söylersiniz, eşlik edersiniz. Biliyorsunuz efendim, her hafta bir hoş sedada çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Bugün de uzun zamandır ekranlarda yoktu, kendisi bizleri kırmadığı bir hoş sedaya teşrif etti. O güzel şarkılarıyla tanıyorsunuz kendisini, şarkıların sultanı o efendim. Ben kendisini çok bekletmeden hemen davet etmek istiyorum. Çünkü biz bugün bol bol o özlediğimiz sesi dinlemek istiyoruz. Bir hoş sedaya Ayşe Mine geliyor.

0: Nasıl özlettiniz kendinizi böyle? Nasıl Seda, güzel.
1: Ne kadar zarifsin, ne kadar siz güzelsin. Böyle. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Ve biz o sesinizi bir şarkıyla daha dinlemek istiyoruz. Devam edelim mi? Ne dersiniz? Peki.
1: Ne yapıyoruz Ayşemine Belki Hocam? Günün birinde. Hadi bir Ayşemine şarkısı.
0: Çok seviyoruz.
1: Çok havalıyız. Keyifle dinliyorum.

0: Harika. Sizi kocaman alkışlıyoruz. Böyle buyurun lütfen.
1: Baki Kemancı ve arkadaşlara buyurun. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, bizi ne kadar mutlu ettiniz bilemezsiniz. Ve Ayşemine sevenleri, sizin tanıtım programlarınızı dönmeye başladıktan itibaren o kadar güzel mesajlar aldı ki evet işte sonunda Ayşemine neyi yapmışsınız diyenler, hepsine selam olsun. Efendim Ayşemine sizlerle
1: çok teşekkür ediyorum.
0: Eminim sizler de öylesiniz. Evet sevgili Ayşemine, öyle çok şarkı okumuşsunuz ki hakikaten şöyle evet. Efendim YouTube açıyorum, diyorum ki şu şarkıyı bir dinlesem, bakıyorum Ayşemine. Başka bir tane açıyorum, bakıyorum Ayşemine seslendirmiş ve hep ilk seslendirenlerdensiniz.
1: Evet, genelde ilk bana hazırlanan besteler,
0: ne
1: sözler.
0: Ne kadar güzel.
1: Fakat nedense geçenlerde Ahmet Selçuk İlkan'la bir programdaydık. Diyor ki tabii sözlerin çoğuna ait olduğu için. Ya diyor Ayşe'cim diyor, en çok cover olan şarkılar hep senin. Araştırma yapmışlar, en çok şarkıları okunan. Yorumcu olarak, sanatçı olarak benmişim.
0: Evet, yani az önce ne okuduğunuz güzel. Günün birinde öyle. Evet, onun evet. gibi neler vardı benim hatırladığım? Kullar Affetmez var son zamanlarda çıkan. Evet. Daha önceki dönemlerde de birçok sanatçı okudu. Ama bunlar hep ilk Ayşemine'nin sesinden dinledik.
1: O evimizde
0: dinledik.
1: Bestelendi ve sözü yazıldı.
0: Öyle mi?
1: Tabii, tabii.
0: Ne güzel, var yine mı ufak bir anımız öyle? Kan.
1: Tabii tabii, bizim evimizde o şarkı hazırlandı.
0: Çok güzel, harika. Ne

0: mutlu. Nasıl güzel bu anılarla yaşamak, değil mi?
1: Evet, onun için bu güzel programda, senin programında ben biraz kendi şarkılarıma yer vermek istedim. Onun için çok, bilinmesi açısından.
0: Çok iyi yaptınız.
1: Şarkıları evrenseldir şarkılar. Tabii besteciler, söz yazarları hazırlar. Sanatçılar okur. Ama benim bütün okuduğum şarkılar hep çok değerli sanatçılar tarafından seslendirildiği için biraz hafızalara tekrardan ilk okuyan kişi olarak ben bu akşam onları yorumlamak istedim. En azından birkaç tanesini.
0: Evet, zaten diyorum ya, şöyle açtığımda bakıyorum. Hepsini Ayşemine yorumlamış ve bu çok büyük gurur olsa gerek. Biz de sizinle gurur duyuyoruz.
1: Öyle, evet.
0: Kendi besteleriniz de var, onlardan da sohbet edeceğiz. Ben de bir Muhayyer Kürdi şarkı okumak istiyorum müsaadenizle.
1: Mutlulukla.
0: Teşekkür ediyorum. Evet efendim.

0: Teşekkür ediyorum Baki Kemancı ve değerli orkestrasına. Var olun sevgili arkadaşlar.
1: Çok güzeldi.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Harika bir
0: sevgili
1: ses.
0: Ayşe Mine. Sizi bol bol dinlemek istiyoruz. Kaç eser seslendirdiniz biliyor musunuz?
1: Hayır. Ne güzel.
0: Yok, bilmiyorum. Ne güzel, sınırsız olması.
1: Sınırsız.
0: Muhteşem. Bırak, evet. Yine o güzel, unutulmaz şarkılarından birisini dinleyelim mi? Ne dersiniz?
1: Gözlerin doğuyor mu? Hangisi?
0: Hangisi geliyor sevgili şefim?
1: Sayın Baki Kemancı. Gözlerin doğuyor gecesi.
0: Bu şarkıyı da mı ilk siz okumuştunuz?
1: Yusuf Nalkesen, evet, bir gün beni aradı ve dedi ki, evladım, elime bir söz geçti. Ben seni çok seviyorum. Gözlerini de çok seviyorum. Bu şarkıyı sana besteleyeyim mi dedi.
0: Hakikaten gözlerini de bir büyük, efsane.
1: Büyük bir tabii mutluluk. Heyecanlandım. Hocam ne demek dedim. Sonra 3 gün sonra bu şarkıyı okudu ve bize yolladı. Biz de albümümüzde aldık. Evet, ilk yorumlayan ve bana bestelenen bir şarkıdır. Bunları söylemek bazen hoş olmayabilir ama yine de bilinmesi gerektiğine
0: kesinlikle
1: inanıyorum.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
0: Çok sanatçılar yorumladı. Hala günümüzde
1: evet.
0: De çok çok sevilen bir
1: çok
0: eser.
1: Çok coverları yapıldı.
0: Ama mesela bu anekdotu ben de şu anda öğreniyorum. Evet. İlk size bestelenmiş olduğunu. Burada evet. Gözleriniz gerçekten çok çok güzel.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: O zaman biz keyifle dinliyoruz.
1: Peki.
0: Efendim Ayşe
1: tamam.
0: Bine'yi.
1: Hadi bakalım.

0: Teşekkürler, teşekkürler sevgili arkadaşlar, teşekkürler Ayşemine. Ama şöyle sizden de böyle sıcağı sıcağı biraz hoş seda bırakıyoruz ya biz evlere biliyorsunuz. Baki devam Bey, edelim mi şöyle?
1: Ne yapacağız peki?
0: Olur mu? Yine güzel olur. Siz duyuyorsunuz efendim, kullar affetmez kullar, diyor şefimiz.
1: Baki Bey öyle söylüyor.
0: Hepsi birbirinden güzel ama bunun da bir yeri başka sanki.
1: Bunun da başka gibi sanki.
0: Evet.
1: Kullar affetmez.
0: Çok güzel.
1: Peki.
0: Keyifle dinliyoruz. Ayşe Bine efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi.

0: ne güzel oldu.
1: Olmaz mı sizinle, olmaz mı?
0: Spontane gelişen.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben ne güzel eşlik ettiniz. Sesinize sağlık.
0: Çok mersi.
1: Ben çok keyif aldım. Çok güzeldi.
0: Seni
1: çok
0: dinliyorum
1: teşekkür
0: şimdi
1: ediyorum.
0: Ben geçeyim
1: beraber
0: köşeme.
1: Beraber söyleyelim yine. Öyle ben mi? Çok keyif alıyorum sizinle söylemekten.
0: Tamam peki olur.
1: Begonvil diyelim mi?
0: Sen, ben onu senden dinleyeyim şöyle güzel. Öyle lütfen. Peki. Tabii ya. Lütfen. Peki. Çok

0: Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Bu da artık çok sevilen şarkılardan çok, birisi oldu değil mi?
1: Çok güzel.
0: Bu da klasikleşti kendi formunda.
1: Çok güzel sesiyle.
0: Hep eski şarkılardan günümüze dedik. Tabii ki şarkının eskisi olmaz ama sizin yıllar önce okuduğunuz bir şarkı vardı. Yemin mi ettin? Yine ilk sizin okuduğunuz şarkıydı değil mi?
1: Evet, benim evet.
0: Ben biliyorsunuz
1: New
0: sizde.
1: New cover yapıldı onun birçok sanatçı.
0: Yazında ben okudum.
1: Seda Gök hanımefendi. Çok güzel sesli tatlım var benim, o okudu.
0: Çok teşekkür
1: Sen.
0: Ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu şarkıyı yazın çok keyifli okudum. Tabii öğrendiğim dönemde şarkıyı sizin sesinizden de dinledim. Hatta oradan bir namenizi çaldım.
1: O kadar ne mutlu bana.
0: O çok kadar tatlı geldi ki.
1: Çok hoşuma gidiyor.
0: Onu da itiraf ediyorum.
1: Ne güzel.
0: Ve bu yaz dinleyicilerimizle buluşturduk ve çok da sevildi. Tabii ilk okuyanlardan birisi sizsiniz. Sahiplerine her zaman teşekkür ediyorum. Şarkı, beste ve söz
1: tabii,
0: yazarlarına.
1: Evet. Ama size de Ahmet Selçuk
0: evet, selamlar evet. olsun. Ama ilk sizin şarkınız olduğu için size de teşekkür ediyorum.
1: Çok mersi.
0: Beraber bu şarkıyla bir kapanış yapacağız
1: tabii
0: ama
1: ki.
0: Öncesinde ben size tekrar teşekkür ediyorum. TRT Müzik izleyenleri adına bizlerle olduğunuz için son olarak kendilerine iletmek istediğiniz bir mesajınız
1: ben,
0: var mıdır?
1: Tüm ekibe, yapım, yönetmen, tüm burada görev alan masa başında herkese teşekkür ediyorum. Baki Kemancı, sayın şefimiz ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın yönetmenimize tabii ki ve bizi ekranları başında izleyen tüm seyircilerimize kocaman kocaman sevgiler diyorum, öpüyorum. Sizlerin bugün sayesinde onlarla tekrar karşı karşıya geldim.
0: Ne mutlu. Bizim için büyük
1: için
0: keyif oldu. Çok büyük mutluluk oldu.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet efendim, bir hoş sedanın bugün de sonuna geldik. Ama haftaya yeni bir konuğumuzla tekrar huzurlarınızda olmak üzere efendim. Halas mı aldık?

Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.

0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala kaçtı gala, cindil ve taşlı gala. Korkuyorum yarın.

0: Fazla Doğaçlama yarın TRT Müzik'te.
1: Hayatın en güzel türküsü annelerin sevgisiyle söylenir. Anneler Günü kutlu olsun.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
4: İnternette donuyoruz.
2: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
5: Trim dışında her şeyi çekerim.
6: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
5: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
2: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor.
2: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Yükselen abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
4: Yükselen abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

알기 뜨거 커서 유액 빈발잖아 갈래 상관없음 있으나 삼스는 비가 그 시대

çalışıyor. Üretiyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor. Koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: Doğudan Sesler canlı yayınla Salı TRT Müzik'te.
1: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla

İlk konu unutulmaz şarkıların sevilen sesi Burak Kurt. Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla Salı TRT Müzik'te. Güzelim.

bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Aram parça, aram parça. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

0: yanar gibi. Aşk ve Ötesi Salı TRT Müzik'te.
1: Hayatın en güzel türküsü annelerin sevgisiyle söylenir. Anneler Günü kutlu olsun.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri

tarzımı dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Erasin Harput musikisini ilk kez duyduğumda tamamen büyülenmiştim. Sanat ve halk müziğinin unsurlarını, makamların zenginliğini, keman ve gırnatı gibi enstrümanları, edebi sözleri bir araya getirerek tamamen kendine özgü bir ses yaratıyor. Ondan sonra Edaz'a gitmem gerektiğini anladım ve bugün sonunda bu gerçekleşiyor. Araştırmacı, keman sanatçısı ve Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsü Başı Topluluğu şefi olan Kenan Çimtay ve topluluk müzisyenleriyle harpuk musikisi çalarak Kürsü Başı Meşk toplantılarının zengin ruhunu canlandırabileceğim için çok heyecanlıyım.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Ben Audrey Wozniak, keman sanatçısıyım, aynı zamanda etnomüzikoloğum ve uzun zamandır Elazığ'ın müzik kültürü ve özellikle harput musikisi merak ediyorum. O yüzden aranızda bulunmaktan büyük şeref duyuyorum. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Kenan Çintay, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu'nun şefliğini şu an yürütüyorum. Yaklaşık 10 yıldır arkadaşlarımızla çok güzel harput eserleri icra ediliyor. Tabii ki bu klasik koro olduğu için klasik konserlerimiz de oluyor. Ama kendi yörenizi de mutlaka yılda en az 5-6 kez hem il dışı konserlerde hem de il içi konserlerde harput musikisiyle o şeyi yapıyı devam ettiriyoruz. Koromuz yaklaşık bir 30 kişiye yakın bir ekip halinde sazlar ve sesler.
0: Çok memnun oldum.
1: Bizler
0: Harput musikisinden bahsettiğimizde neden bahsediyoruz? Nasıl bir
1: evet.
0: şey?
1: Evet. Harput musikisi aslında çok zor bir musiki. Şöyle, klasik Türk müziği makamsal sistemini içinde barındıran bir musiki. Yani makamlara dayalı bir musiki olduğu için tam harp musikisi diyemiyoruz. Harp müziği kategorisinde değerlendirmiyoruz. Klasik tabii ki o

0: yönü var ama klasik musiki daha fazla yakın olduğu için biraz tabii ki zor bir musiki diyebiliriz Harput musikisi için ama bir o kadar da zevkli bir musiki.
1: Zaman sohbetimizi devam ettirmeden bir örnek
0: Biz
1: dinleyebilir
0: iki
1: miyim?
0: eser, iki
1: Hatta
0: eser.
1: sizi eşlik
0: Evet.
1: etsem
0: Tabii
1: olur mu?
0: ki buyurun,
1: İzninizle.
0: dinlemeden zevkle, zevkle buyurun. İlk eserimiz Hüseyin Türküsü. Ondan bir örnek vereceğiz. Onu çalacağız. Hüseyin Türküsü'nü Leyla Hanım okuyacak, şeyi de Aşçı Türküsü'nü de Yalçın Bey bağlamasını yapacak.
1: Harika.
0: Buyurun.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah.
0: Çok güzel oldu.
1: Ben de sağlık.
0: Sizin repertuarınızı biraz sormak istiyorum. Sizin çaldığınız eserler ne var, neden ibaret Harput Müzikisi repertuarı?
1: Klasik Türk müziği içerisinde çeşitli olarak onu barındıran bir yapı taşıyor Harput Müzikisi. Makamsal sistemi içerisinde çok fazla barındırıyor. Yani mesela Hüseyin'i, Uşak, Rast, Muhayyer, efendim Hicaz, bunların değişik yapılarına olan yörenin insanı tarafından ustalıkla icra edilen şeyleri de var. Gazelleri, hoyratları, bu konuda mesela Yalçın Bey bu konuda çok çok iyi.
0: O zaman sizden bir örnek daha dinleyelim.
1: Evet, şimdi bizim El Ezber dediğimiz hoyratımız var bizim. Bu çok güzel bir hoyrattır. Bu hoyratı da yine arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık. Ne kadar güzel bir
1: bu daha çok
0: havayolu.
1: Güvenli Hoyratınız bizim harputumuzu. O kılmadan geçilmeyen repertuar içerisinde mutlaka her harput repertuarında el ezber mutlaka icra edilir, okunur.
0: Ben bu repertuara bayılıyorum. Acaba evet. Sizden bir örnek daha dinleyebilir miyim?
1: Evet. Kara Erik Çağla diye bir türkümüz var. Onu her iki arkadaşım da birlikte icra edecekler. Şimdi buyurun, o eserinizi de icra edelim arkadaşlar. Siz de tabii eşlik ederseniz.
0: Müsaadenizle.
1: Estağfurullah.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Sizin de ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz.
0: Çok önemli bir soru sormadım henüz. Kürsübaşı nedir?
1: Kürsübaşı şöyle. Harput evlerinde mangalları yakarlar. Böyle bir şöyle evin odasında bir yorgan gibi bir şey var. O yorganı herkes...

0: ilgili bir konu dile getirilir. Ya da evlenen bir genç varsa onların evliliğiyle ilgili
1: belli
0: şeyler.
1: Belli bir konu var.
0: Evet, belli bir konu var. Hı. O dertler, sıkıntılar konuşulurmuş ama şöyle orada eğer gittikleri evdeki kişi musiki şinassa, orada musiki uğraşı yapılıyorsa, ya işte hadi Mehmet Efendi şu cümbüşü çıkar da şöyle birkaç tane türkü de okuyalım, öyle evimize dağılalım diye bir yapı var. Bu tabii kürsü başı ibaresi oralardan gelen bir ibare ama birebir musikiyle bağlantılı olan bir yapı değildir. Bu türküler bir saz eseri yapıtında bestelenmiş diyebilirim. Birlikte icra edilmiş, bir araya getirilmiş bu eserler. Biz bunu şimdi farklı bir perdeden çalalım. Siz de bizde eşlik ederseniz seviniriz.
1: Olurum.
0: Evet, bunu da onların çaldığı şekilde çalmaya, notalarını o şekilde yazdık. O şekilde çalmaya, icra etmeye bakalım.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah, senin de ellerine sağlık.
0: Benimle bu müziği, bilginizi paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Tabii ki paylaşacağız.
0: Büyük keyif bu, oldu. Çok, çok benim önemli. İçin büyük bir onur oldu.
1: Çok güzel oldu. Güzel bir program yaptığımız düşünüyorum. Sayenizde arkadaşlar.
0: Sizin sayenizde.
1: Teknik ekibin, bütün arkadaşlarımın ellerine sağlık. Teşekkürler.
0: Bizi ağırladığınız için eyvallah. Teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bir dahaki gelişimizde görüşmek dileğiyle.
1: Bekleriz, bekleriz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Gazi Yavuz ve Gazi Osman hayata tutunmaya çalışırken yanlarında kim vardı? Şehit kızı Beyza hayallerine ulaşmaya çalışırken yanında kim vardı? Tabii ki siz vardınız.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Metin Şentürk'te Gönülden Gönüle canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Arada sırada aklıma geliyor, geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor.
2: Reyhan Takhan Sinan'la sahnede.

0: Teşekkürler efendim. Harikasınız. Her hafta olduğu gibi.
1: Vallahi
0: sağ
1: şimdi...
0: olun, var olun.
1: Efendim, yar bulması kolay değil öyle eskisi gibi. İnsan canını da verir, servetini de verir, her şeyi verir yani.
2: Hoş geldiniz. Her hafta aynı şekilde böyle bizleri sadece Ankara'dan değil, Anadolu'nun farklı illerinden gelip bizleri görmek için can atan değerli seyircilerimiz var. Onlara hoş geldiniz diyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun.
1: Burada stüdyoda gelen, bizleri izlemeye, desteklemeye gelen bütün seyircilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin enerjisi bizlerin enerjisiyle birleşiyor ve bizler de bu işi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz.
2: Hoş
1: İyi
2: geldiniz.
1: Bir program olsun. Hoş geldiniz. Şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Tunceli'ye gideceğiz. Şu yalan dünyaya geldim geleli diyeceğiz. Dostlar, haydi bakalım hep beraber çalalım, söyleyelim.

0: Teşekkür ederiz.
1: Ellerinize sağlık canlar.
2: Umut'cum ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
0: Eyvallah.
2: İçimizi sızlatan tüm orkestranın ellerine sağlık efendim. Şimdi ben de sizleri bu Umut'un güzel eserinden sonra Kırıkkale Keskin'e götüreceğim. Orada bizim yaşayan büyük ustamız var. Seyit Çevik'in kemanının tonunu yaşatan Çetin İşten ustamız var. Kırıkkale'ye, Keskin'e selam gönderelim.
0: Ustamıza selam olsun.
2: Bir alkış da gönderelim tabii ki onlara. Onun bir bestesi, sözü de Mustafa Turan Güngör'e ait bir eser. Belki de çok okunmuyor ama bilenleriniz vardır diye umut ediyorum. Bu kara sevdayı sardın başıma diyeceğiz efendim. Hem Kırıkkale'ye, hem Keskin'e, hem de Çetin İşten ustamıza, kemanın ustasına çok selamlarımızı gönderiyoruz. Bu eseri de ona gönderelim, armağan edelim efendim.
0: Haydi bakalım.
2: Son 2-3

0: Efendim, aramızda birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş geldiniz.
0: Şimdi bizler TRT çatısı altında aynı yolda değerli üstadlarla yolcuyuz. Ve onlarla birlikte çalışıyor olmak, daha doğrusu beraber nefes alıyor olmak, aynı ruhta birleşmek bizler için gerçekten çok büyük bir fırsat ve çok büyük bir keyif, onur. Sizlerle birlikte olmak, aynı programda meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederiz.
2: Hoş geldiniz.
1: Biz de çok mutluyuz. Ben zaten çok seviyorum ikinizi de. Mümkün olduğu kadar mutlaka izliyorum. Ben de bir zamane aşığıyım aslında. Çok değerli kardeşlerimi her zaman tebrik ediyorum ama bir de seyircilerin huzurunda tebrik etmek istiyorum. Çok güzel gidiyor her şey. Bence süper.
2: Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
4: Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten Umut, zaten uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım, kardeşim. Çok severim. Uğur da sonra 2015 yılından sonra fena tanıştık. Uğur da çok sevdiğim kardeşimdir. Fena değil. Ya, sizler de çok takdir ettiğiniz ama inanın bizim için de ikisi çok kıymetli. Çok TRT sanatçıları içerisinden böyle işte Umut'un memleketi ayrı. Uğur'u zaten biliyorsunuz. Ona rağmen mükemmel bir ikili oldular. İyi ki anneleri onları doğurmuş. İyi ki tanımışız sevgili kardeşlerimizi.
1: Evet.
4: Burada olmaktan ben de çok mutluyum efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun.
0: Eyvallah. Efendim şimdi konuklarımızı davet ederken bir VTR yayınlandı. Orada Semra abla çok güzel bir uzun hava söylüyordu. Gidirem diye bir uzun hava var. Abla şimdi orada VTR'de yayınlandı ama benim canlı, eğer böyle ricamı kırmazsan onu burada şöyle canlı canlı çalsak söylesek güzel olmaz mı da? Ne
1: olur
0: dersin?
1: Zevkle, keyifle inşallah. Okuruz.
0: Haydi bakalım o zaman dostlar, çalalım, söyleyelim. Tonumuz re.

0: Semra Algül. Harikasın abla.
1: Ağzına sağlık.
0: Şimdi abla, ben senin sesini duyduğum zaman ses renginde sanki Erzurum'da bir mey çalıyor bir uzun, ama öyle bir ahenk, öyle bir tat, öyle bir lezzet var. Avazın var olsun.
2: Canım benim.
0: Seninle beraber çalmak, söylemek, meşk etmek çok güzel bir şey. Teşekkür
2: benim
0: ederiz.
2: Için de öyle.
0: Eyvallah.
2: Benim için de çok kıymetli. Evet. Burada bu programda olmak, sizin gibi iki tane üstad diyorum. Benim için çok kıymetlisiniz. Benim için üstadsınız.
0: Estağfurullah.
2: Yolunuz, bahtınız hep açık olsun. Çok büyük keyif alıyorum. Ben keyif alıyorum. İnşallah sizler de keyif alıyorsunuzdur. Çok teşekkür ederim o güzel alkışlarınız için.
0: Teşekkür ederiz.
3: Meydede Ömer Altıntaş bizlere açış yaptı. Bunlara da alkış. O zaman devam edelim. Gürsoy abiden bir türkü dinleyelim diyoruz. Abi sen kendin türküyü...
1: Olur, istersen.
3: İstersen yöresini söyle.
1: Bir türkü de ben söyleyeyim, hazır buraya kadar gelmişken istersen. Dama çıkmayız olur diye güzel bir Gaziantep türküsü var. Yakında kaybettiğimiz TRT Ankara Radyosu ses sanatçılarından Elazığ Madenli Zülküf Altın.

0: tanım kaynaklık ettiği bir türkü. Zülfü abiyi de buradan ellerinden öpüyorum. Zülfü abi derlemiş bu türküyü. Dama çıkmayız olur, çuhaşal var, toz olur, emmoğlu diye bilinir. Bu türküyü okuyacağım. Arasında da Halit Araboğlu'ndan alınan bir barak havasını seslendirmeye çalışacağım efendim. Teşekkürler, sağ olun.
1: Haydi bakalım.

0: Eyvallah Dezoğlu, sağ olasın.
1: Gülsey abi çok teşekkür ederiz valla. Bambaşka bir hava kattın. Güzel oldu mu böyle, arada da Barak vardı.
0: Sağ olun, teşekkürler. Yani sizlerle olmak güzel Umut'cum, burada olmak. Ömer'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Orkestramıza çok teşekkür ediyorum. Zamanı Orkestrası zaten gerçekten TRT Müzik ekranlarında çok sevildi. Orkestra, yani solistlerinin dışında orkestra da çok dikkat çekici ve güzel. Herkese çok teşekkür ediyoruz, emeklerine sağlık. İki kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Bu güzel programı buraya kadar getirdikleri için sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah hep de devam etsin. Var olun, sağ olun.
2: İnşallah.
1: Eyvallah.
3: O zaman şimdi kuşlar gibi ötüşüyorsunuz abi valla. Bülbül gibisiniz.
0: Olur. Valla Semra biraz bülbüle benziyor da benim sesim karga gibi sanki. Yani.
1: Olur mu ya?
2: Yok, hakkını yeme.
1: Valla burada güzel sesli kuşların her çeşidi var.
0: Evet.
1: Anlayana.
0: Evet.
1: Değil mi efendim? Gayet olur. Güzel.
0: Eyvallah, sağ olun.
3: Şimdi yeri gelmişken Gülsey abi sen mi konuştun, kusura bakma.
0: Estağfurullah canım, yok.
3: Aramızda Ankara'nın dışından gelen konuklarımız var. Öncelikle Eskişehir Odun Pazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu aramızda. Hoş geldiniz. Zaten alkışlardan belli olduğu gibi bayağı kalabalık gelmişiz. İyi ki geldiniz efendim. Çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. Ben de bir konserlerine katılmıştım. Değerli şefimiz Ahmet Kızılok eşliğinde, şefliğinde. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz efendim.
1: Eyvallah. Efendim şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Ama bunu yanlış söylemek istemiyorum. Sevgili ablacığım, abicim, sevgili Uğur da eşlik eder. Sizler de biliyorsanız sizler de mutlaka eşlik edin efendim. Gül dibine har düştü, ötüşün kuşlar ötüşün diyeceğiz. Biliyorsak hep beraber söyleyelim.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Uzun zamandır
2: çok güzel ötüştünüz valla. Tebrik evet. ediyoruz.
1: Ağzına sağlık Umut'cum. Çok güzel.
2: Ne güzel Eyvallah. Türkü ama böyle hep birlikte söyleyebildiğimiz güzel bir türkü oldu.
3: Koro şimdi, da başarılı. Evet. Gerçekten çok büyük bir koronuz var maşallah.
2: Koromuz gittikçe genişliyor. Yerimiz yetmiyor bizim. Üçüncü kat, dördüncü kat buraya 10 kat falan yapmaları lazım yani. Yerin evet. yetmesi için.
3: Evet.
2: Her hafta da artıyoruz.
3: Aynı böyle güzel.
2: Öyle bir zaman izleyicisi, öyle bir türkü dinleyicimiz var. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
3: Evet.
2: Bu ilginiz için çok sağ olun. Şimdi ben bir türkü okuyacağım. Aslında bu Ahmet Gazi Ayhan'ın bir bestesi olarak, Gürsoy abi daha iyi bilir, o eski arşivleri tarar. Doktor Civan'ım diye. Ama tabii bunun bir filmi var biliyorsunuz, Kemal Sunal oynadığı bir filmi. Bunu bir araştırdım, Konyalılar, böyle Kayseriler okuyor. Meğersem bu anonim, yani bir türküymüş bu. Ahmet Gazi Ayhan olarak kayda geçmiş. Belki de onun bestesi, bilemiyoruz. Şimdi ben de onu söylemeye çalışacağım. Türküdeki güzel şeylerden birisi bağlamanın farklı formlarını anlatıyor. Bağlama, cura, saz. Ve Ahmet Gazi Ayhan da önemli bir bağlama üstadı biliyorsunuz, Kayserili. Biz Kayseri ve Konya dolaylarında söylenen bir türkü olarak bunu anons edelim. Bildiğiniz yerlerde de girersiniz zaten diye düşünüyorum efendim. Sağ olun, teşekkürler. Ahmet Gazi Ayhan olduğu için de Umut'cum şöyle bir bağlamayla o Ankara'nın Gostak şeyinlerinden yapacak böyle. Kaşık
4: Yok
2: havası
4: ya.
2: Gibi yani düşünürsün.
4: Hadi bakalım.
2: Tabii kaşık havası deyince de Şakir'in bir numara kaşıkta.
4: Şakir hazır mıyım?
2: Her yerinden bir şey çıkartabiliyor. Sihirbaz gibi adam. Hazır mıyız? Hep beraber söyleyelim hadi.
4: Say girelim koca yürük.
2: Umut ve kaşıklarla tabii ki olmazsa olmaz Berat abimiz de giriyoruz.
4: Ben kaşıksız efendim. Giremem abi.
2: Son 2, 3, 4...

0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.
1: Yaşa.
0: Hadi bakalım.
1: Bravo.
2: Tebrikler canım. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Ama en büyük alkış kendinize gelsin. Vallahi çok süper eşlik ettiniz. Ekran başındakilere de gelsin. Tabii ki aramızda anons etmeyi unutmadık. Onlar aramızda. Her zaman gönlümüzde. Mut'tan gelen, Mersin Mut'tan. Çukurbağ'dan gelen efendim kadınlar koromuz var. Çukurbağ Kadınlar Korosu. Onlara da bir alkış. Bizleri dinlemeye gelmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. 7 saatlik yoldan geldi kendileri. Sağ olsunlar. Şimdi onları da inşallah bayram programında sizlere özel bir programla onlara kavuşturacağız sizlere. Çok güzel türküler kendilerinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Tüm Muta'da selamlar. Teşekkür ederiz.
1: Şimdi Semra ablacığım.
3: Canım.
1: Senin çok güzel söylediğin bir türkü var. Dereden dudu geçti. O türküyü senden dinlemek istiyoruz.
3: Ay tabii ki, zevkle, keyifle.

0: Semra Algül. Ağzına yüreğine sağlık sevgili ablacığım.
1: Teşekkür ederim.
2: O zaman hiç vakit kaybetmeden
1: çalan dostlarımızın ellerine sağlık.
2: Ağzına eyvallah. Sağlık.
1: Çalan güzel olunca
0: estağfurullah.
1: Söylemek de güzel oluyor.
2: Çalan güzel, dinleyen güzel. Herkes güzel yani.
0: Efendim şimdi
2: teşekkür ederiz.
0: Tabii biz burada çalıyoruz, söylüyoruz ama Gürsey abinin bir küçük bir detayı var. Bilmiyorum böyle bir takip edip görebildiniz mi? Gürsey abi aynı zamanda da çok güzel ritim çalar.
3: Estağfurullah.
0: Tef çalar, darbuka çalar. Vallahi çok güzel çalar.
2: Ben bugün öğrendim o özelliğini.
0: Bugün arkadaşlarımız da destek oluyor.
3: Uğur'cum radyoya gelmiyorsun ki. Gelsen görüşeceğiz. Sürekli programlarda, konserlerdesin. Gelsen görmüyorsun. Çalıyorum orada.
0: Şimdi Gürsey abinin seslendireceği çok güzel bir eser var. Abi sen eseri istersen bir anons et.
3: Tabii tabii. Yani Şanlıurfalı bestekar Abdullah Nail Bayşu'ya ait ve ülkede çok bir dönem çok ünlü solistler tarafından da okunan bir türkü. Türkü formunda bir beste. Onu seslendirmek istiyorum. Sürme çekmiş gözler.

0: Sözlerine inandım yar sözlerine.
1: Peki abi bunu şöyle yapsak. Ya ritmi sen de böyle bir bizim arkadaşlarla beraber sen de tef çalsan şöyle bir ritmine giriş yapsanız.
0: Olur olur tamam.
1: Biz de size kavuşsak olmaz mı?

0: Evet Ümitçiğim, yine güzel bir
1: Eyvallah
0: türkü
1: abi. Teşekkür ederiz.
0: çalmaya çalıştık diyelim.
1: Arkadaşlarımızla
0: Eski
1: beraber.
0: günlerdeki gibi.
1: Evet, okul günlerimizde gibi. Özlüyor musun okulu? O
0: Özlemez
1: günleri?
0: miyiz ya? Ben gerçi hala devam ediyorum. Yani yine mezuna derslerine giriyorum okulda. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda.
1: Harika.
0: Hala devam ediyoruz. Yine hala eski arkadaşlarımızdan görüştüklerimiz var.
1: Çalgı bölümündeki öğrencilere mi yoksa
0: Genel hepsine.
1: herkese? Üniversite bölümündekine, lise, ortaokul,
0: Üniversite
1: lise bölümüne.
0: hepsine.
1: Çok güzel.
0: Elimizden
1: Senin
0: geldiği kadar
1: okuldaki
0: okuldular.
1: hocan kimdi? Nefesli hocan.
0: Hocam Ali Yılmaz.
1: Ben biliyorum da.
0: Ali Yılmaz hocama buradan çok çok sevgiler, saygılar, hürmetler
1: Saygılarımız
0: gönderiyoruz.
1: hocama. Ya okuldaki tüm hocalarımıza sevgilerimiz,
0: Hepsi,
1: saygılarımız yolluyorum.
0: birbirinden
1: Hepsi birbirinden
0: kıymetliydi.
1: çok değerli, çok kıymetli ve çok güzel bir zamanda biz okuduk diye düşünüyorum.
0: Tabii, çok güzel.
1: Farklı bir disiplin vardı, farklı bir saygı vardı, farklı bir sevgi vardı.
0: Telefon yoktu, internet yoktu.
1: Arada bir de top oynardık, maç yapardık.
0: Evet.
1: Evet abi, hangi eserle devam
0: Ya
1: ediyoruz?
0: bugün ne bileyim, böyle bir içimden geldi. Hep böyle bir zeybek çalasım var. Niye bilmiyorum. Bugün bir de Kerimoğlu çalalım istersen.
1: Olur. Ben de eşlik ederim
0: Hadi
1: sana
0: bakalım.
1: arkadaşlar da. Peki, dinliyoruz abi.
0: Hadi.

0: Ağzına sağlık.
1: Güzel bir zevk
0: Vallahi.
1: oldu.
0: Evet, çok keyifliydi bence. Teşekkür ederiz
1: Bu
0: Emrah.
1: arada içtenlikle söylüyorum. Fotoğraflar olsun, dekorumuz olsun. Müzisyen kardeşlerimiz zaten bir şey söylemeye gerek yok. Hepsi çok profesyoneller. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ellerinize
0: Estağfurullah, biz
1: sağlık,
0: teşekkür
1: kollarınıza
0: ederiz.
1: sağlık. Çok güzel konsept yapmışsınız. Her şey çok güzel. İzleyeni bol olsun.
0: Çok sağ ol, çok teşekkür ederiz. O zaman bir hareketli bir şey çalalım
1: Hadi
0: Emrah abi.
1: bakalım. Neşet Ertaş'tan yapalım mı?
0: Tamam.
1: Hadi güzel
0: Neşet Hoca'nın bir eserini
1: bir nar tanesi.
0: enstrümantal olarak arkadaşlarımızla beraber
1: Hadi
0: çalalım.
1: bakalım.

0: Neşet Ertaş'ı da andık Ümit'ciğim.
1: Evet abi.
0: Allah yeni gene rahmet eylesin.
1: Çok da güzel bir düzenlemeyle başladınız
0: Evet.
1: Ozan. Bu arada piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat
0: Murat
1: Süngü,
0: Süngü.
1: kontrbasta Sertaç Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkbazı ve perküsyon davulda Barış Cem Songur bizimle beraber. Türkiye'nin önemli müzisyenleri.
0: Hepsinin ellerine
1: Şanslıyız.
0: sağlık. Evet.
1: Şanslıyım ben de
0: Evet.
1: onlarla beraber olduğum için. Programımızın sonuna geldi Günal abi.
0: Ya sonra geldik. Ben yani bütün türkülerimiz güzel. Bizim kültürümüz zaten dünyada bir tane diyebilirim yani.
1: Evet,
0: Çok da gezdik,
1: eşsiz,
0: gördük
1: zengin.
0: biliyorsun. Yani çok zengin. Ama bu bir tane Çanakkale türküsü var. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı. Ben o parçayı çalmaktan çok keyif alıyorum. Çok zevk alıyorum.
1: Özel bir türküdür.
0: Evet.
1: Çalalım abi senin tınılarınla.
0: Kurtuluş Savaşı'nda 15 yaşında askere gidenler için gelsin o zaman.
1: Peki.
0: Hadi.

0: ilk konuğu unutulmaz şarkıların sevilen sesi Burak Kurt. Aslı Hünel'le Aslı Olan Şarkılar canlı yayınla Salı TRT Müzik'te.
1: Hayatın en güzel türküsü annelerin sevgisiyle söylenir. Anneler Günü kutlu olsun.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Yapı Kredi.

0: Efendim, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bir Gönül Penceresi'nden programında sizlerle birlikteyiz. Gönül Penceremizden şarkılar sunacağız sizlere. Tabii ki benim çok kıymetli arkadaşım Alparslan'la birlikte.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehsem'cim. Efendim hoş geldiniz Gönül Penceremize. İnanın sizleri öyle hasretle bekliyoruz ki bir hafta boyunca. Çok özlüyoruz, çok özlüyoruz sizleri, çok seviyoruz. Yine birbirinden değerli, muhteşem bir repertuarla huzurlarınızdayız. Bu programı hazırlamamızda bize en büyük destek sevgili kardeşim Umut Hoşgör ve muhteşem orkestramız ve Furkan, Esra ve Ata bizlerle birlikte. Umut'cum nasılsın? Sen de harikasın.
0: Sen güzel de kardeş. Öylesin. Çok teşekkür ederiz. Efendim yine bizim programımızda birbirinden kıymetli şarkılar var. Birbirinden kıymetli bestekarların eserleri var. Güftekarların eserleri var değil mi?
1: Evet.
0: Ve sırada öyle güzel bir şarkı var ki sizler çok seviyorsunuz. Alp de onu öyle güzel okuyor ki. Benim çok kıymetli hocam Avni Anıl'a ait. Anonsunu sen yapar mısın?
1: Biraz kül, biraz duman. O benim işte.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Ellerinize
1: ediyorum
0: sağlık
1: Meslemciğim.
0: arkadaşlar. Ben ekran başında alkışları duyuyorum Alpçim, senin için olan alkışları. Gerçekten çok güzel okudun. Gönlüne
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür
0: Şarkı da o
1: ediyorum
0: kadar güzel ki,
1: Meslemciğim.
0: değil mi?
1: Ama şarkı da çok güzel bir eser. Yani ölümsüz bir eser. Rabbim
0: Kesinlikle
1: Avni
0: öyle.
1: hocamıza ve bütün bestekarlara gani gani rahmet etsin inşallah.
0: Amin. Amin. Instagram adreslerimizi vermek ister misin?
1: Hay
0: Bize
1: hay.
0: harika şarkılar istiyorlar bizden izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Adresleri sen ver istersen, ondan sonra anonsu ben yapayım.
1: Efendim Instagram'da Alparslan Official alt tire benimki. Mehsem'in zaten başka Mehsem olmadığı için Türkiye'de
0: Mehsem.
1: Mehsems. Facebook adreslerimizde zaten Alparslan deyince çıkıyor. Bizleri takip ederseniz, etiketlerseniz ve bu programda okunmasını istediğiniz şarkıları bize mesaj olarak gönderirseniz inanın hepsini değerlendiriyoruz. Tek tek ve okumaya gayret ediyoruz.
0: Evet efendim. Yine dinleyicilerimizin bizlerden çok istediği bir şarkı var sırada. Ben de çok severek okuyorum. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum diyelim mi?
1: Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum.
0: Ya.
1: Zevkle dinleyeceğiz.
0: Teşekkür ederim.

0: Gönlünüze sağlık efendim. Ne güzelsiniz. Maşallah size.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Efendim, ben bu bölümde hep böyle izleyicilerimizin isteklerini okuyorum biliyorsun. Ama bugün ben bu şarkımı burada sayacağım çok kıymetli kişilere okumak istiyorum. Evet. Öncelikle TRT Müzik Kanalı personelimize ve bize sizlere seslerimizi ulaştıran Tonmeister'imiz Hasan Bakırcı Beyefendi'ye, naklen yayın ekibimize, kamera kontroldeki arkadaşımıza, grafik animasyon ekibimize, tanıtım ekibi, dekor ekibi, tekrar yayınlarımızı hazırlayan Batuhan Ergüder'e ve tabii ki bizim çok kıymetli ekibimize, burada bizlere, sizleri ulaştıran başta Aysel Yürükoğlu olmak üzere Havvacığımıza ve bütün ekibimize okuyorum bu şarkıyı izin verirsen.
1: Ve şu an ekranları başında bizleri her zaman dinleyen, zevkle izleyen kıymetli seyircilerimize okuyorsun değil
0: mi? Tabii ki. Bütün şarkılarımızı onlara okuyoruz zaten.
1: Başlarımızın tacısınız efendim.
0: Evet, çok kıymetlisiniz bizim için. Ben bu şarkıyı çok severek okuyorum.
1: Yeşilçam.
0: Evet, bir Yeşilçam şarkısı. Ben hep böyle programlarımızda ufak ufak Yeşilçam şarkıları okumaya bayılıyorum biliyorsun.
1: Damarımda kanımsın diyorsun. Galiba.
0: Ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın, canımsın.
1: Zevkle dinleyeceğiz.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Ellerinize sağlık.
1: Meslemcim, ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Birazcık çok psikopatça güzel. Bir şarkı ama güzel, değil mi?
1: Neyce?
0: Biraz psikopat sanki, inan yaşatmam diyor.
1: Yok yok, yani aslında öyle aslında güzel bir güftesi var onun ki.
0: Çok güzel güfte de.
1: Manevi yani, olarak düşündüğün zaman aslında çok güzel yerlere gidiyor güfte.
0: Güfte gidiyor ama yaşatmam falan deyince ben böyle bir onu, şey oluyorum ama, okurken ama güzel
1: başkasını
0: şarkı.
1: Başkasını seversen bil ki yaşatmam seni diyen kim acaba, öyle düşünmek lazım biraz.
0: Bir de öyle söylemek biraz lazım. Yani, maneviyatta Yunus, düşün diyorsun.
1: Yunus Emre tarzı
0: peki
1: düşünmek
0: efendim
1: lazım.
0: Tamam, ben öyle düşündüm o zaman. Evet efendim. Şimdi okuyacağımız şarkı da kime ait sen söyle.
1: Erol Bingöl'e ait. Yıllarca evet, İstanbul Radyosu'nda beraber oturduğumuz, yan yana
0: evet,
1: oturduğumuz
0: efendim, Erol hocamız.
1: Mesai arkadaşımız, değerli büyüğümüz Erol Bingöl'e ait. Çoktandır da hiçbir yerde, hiç programda dinlemediğim bir eser. Çok da güzel bir şarkı aslında, daha sık okunması lazım.
0: Dinleyicilerimiz de bence çok seviyorlar değil mi? Özellikle Türk sanat müziği severler. Bu şarkıları dinlemeye doyamıyoruz efendim diye mesajlar alıyoruz. Sen de alıyorsun herhalde evet, aynı mesajları evet, değil mi?
1: Erol abimize sevgiler, saygılar.
0: Sevgiler, saygılar.
1: Düşen sarı yapraklara, yağan deli yağmurlara, hırçın esen rüzgarlara.
0: Seni sordum, yok,
1: yok
0: dediler.
1: Dediler.

0: Allah Allah.
1: Allah Allah. Ellerinize sağlık.
0: Harikasınız arkadaşlar.
1: Gerçekten
0: çok teşekkür
1: harikasınız.
0: Ediyoruz bu güzel eşlikleriniz için. Sağ olun.
1: Efendim şimdi programımızın en güzel bölümlerinden birine geldik. Benim çok kıymetli arkadaşım, kardeşim Umut Hoşgörü buraya davet etmek istiyorum.
2: Yakışıklı kardeşim benim, hoş geldin.
1: Yine sen ver. Evet.
3: Sensin bugün... Alp abicim o. Yakışıklı olan
1: vallahi
3: sensin.
1: Ben çok şanslıyım. İki tane yakışıklının arasında böyle kendimi çok şanslı
3: çok
1: hissediyorum.
3: Güzelsin.
1: Çok
3: maşallah.
1: Teşekkür ederim.
3: Evet.
1: Evet, dinleyicilerimize kameraya dönersen. Senden alalım anonsunu bugün. Biz çok heyecanla bekliyoruz değil mi Alp'ciğim?
0: Evet, her hafta olduğu gibi. Evet. Her hafta çok güzel eserler yorumluyorsunuz. Bakalım bu
3: teşekkür
0: hafta ne
3: ederiz.
0: Var?
3: Bu hafta yine bana ait bir eser. Sızı. Evet.
1: Şimdiden sızladık biz. Evet, bizim sızladı kalbimiz.

Onu benden siz aldınız. Onu benden siz çaldınız. Şimdi yalnız bıraktınız İstanbul sokakları. Ah, sevgilimi verin bana. İstanbul sokakları. Dünyam döndü zindana. İstanbul sokakları. Onu benden siz aldınız. Onu benden siz çaldınız. Şimdi yalnız bıraktınız.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık. Ne güzel
0: Çok
1: Türkiye okur benim
0: teşekkürler.
1: arkadaşım.
0: Eyüpcan, gönlüne sağlık.
1: Gönlüne sağlık Eyüpcancığım. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik.
0: Geldik mi?
1: Evet sonuna geldik. Su gibi aktı geçti.
0: Gerçekten
1: Aynı
0: su gibi
1: ezgide
0: aktı
1: buluştuk.
0: geçti,
1: Aynı
0: evet.
1: kalplerde buluştuk değil mi? Ne güzel. Efendim bizlerden ayrılmayın. Hep müzikle kalın diyoruz. Tekrar buluşuncaya dek Allah'a ısmarladık diyorum ben.
0: Gönül pencereniz hep açık olsun. Hiç kapatmayın efendim. Gönlünüzü hiç kapatmayın. Hep açık olsun. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a ısmarladık.
1: Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Vokal arkadaşlarımızı da buraya davet ediyoruz. Buyurun efendim.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. İşte onlardan biri. Bir cumartesi gecesi.
1: Bu dünyada herkese iyilik dileyelim. Sevgi dolu sözleri her zaman dinleyelim. Gülelim, eğlenelim, şarkılar söyleyelim. Bu yılda hepinize kutlu olsun insanlar. Dertlerini unutup mutlu olsun insanlar.
0: Yılbaşı kimse geride kaldı ama yenilenmek isteyene her gün yılbaşıdır diyerek programa başlıyoruz efendim. Öyle ya, her yıl bir önceki yıldan yenidir.
1: Bazen kahrettiğimiz ama her anını yine de dolu dolu yaşadığımız o bir yılı birdenbire unutuvermek sanıyorum hiçbirimiz için kolay olmasa gerek. Ancak diliyoruz ki 1986'nın bütün acıları, kederleri, umutsuzlukları kendi gibi mazi olsun. Ancak bütün güzellikleri ve sevinçleri bu yıl ve her yıl devam etsin.
2: Bir

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sevgili seyircilerimiz, programımızın Türk Halk Müziği solisti bu ay Mustafa Topaloğlu. Sanatçımızın evindeyiz şimdi. Sayın Topaloğlu, seyircilerimize biraz kendinizi tanıtır mısınız?
0: Burada.
1: Evet, burada.
0: 1954 doğumlu Sakarya, Karasu kazası Kızılcık köyünde dünyaya geldim. 11 kardeşiz.
1: Tahsilinizle ilgili biraz bilgi alalım. İlkokulu, ortaokulu.
0: İlkokulu köyümde bitirdim. Kızılcık köyünde. Ortaokulu Karasu kazasında. Ortaokuldan sonra İzmit Sanat Enstitüsü'nde tahsilime devam ettim. Ama tabii buralara kadar gelmeden önce benim enteresan bir yaşantım var. Anlatabilir miyim?
1: Tabii, hay hay.
0: Çocukken çobanlık yaptım.
1: Çobanlık mı yaptınız?
0: Çobanlık.
1: Yani kaval çalıyordunuz. Tabii, koyunlarınız vardı.
0: Koyunlarım ve ben kavalım. O yıllarım hem çobanlık yaparak, hem hafızlık yaparak, hem de okuyarak üçünü bir arada götürdüm.
1: Sayın Topaloğlu, Muallim, Maçka Yolları, Eminem, bunlar sizin seyircilerimize lanse ettiğiniz, sevdirdiğiniz türküler. Nereden buluyorsunuz bu türküleri?
0: Hangi parçaya inandımsam o tuttu. Demek ki biraz olsun dinleyicilerimin, onları biliyorum.
1: Bir duygu birliği içindesiniz dinleyicilerinizle.
0: Herhalde çok seviyorum, belki de ondan.
1: Evet. Peki bize bir türkü söyler misiniz? Daha sonra sohbetimize devam edeceğiz.
0: Tabii.
2: 80'ler Mustafa Topaloğlu'nun fırtınalar estirdiği yıllar. Ne yapıp edip herkesin diline yerleşecek bir türkü buluveriyor. Muallim de 1984 yılında çıkardığı kasede adını veren türkü. İzleyici hem Muallim'i dinlemek hem de Mustafa Topaloğlu'nu izlemek istiyor efendim. Çünkü onu izlemek de türkülerini dinlemek kadar eğlenceli.

0: Mustafa Topaloğlu demek neşe demektir, muhabbet demektir, fıkra demektir. Kendisinden bir fıkra dinlemek bizim de hakkımız, öyle değil mi? Belki anlatır. Belki değil. Kesin, kesin.
1: Siz Karadenizlisiniz.
2: Evet.
1: Ben de Karadenizliyim.
2: O zaman size bir Karadeniz fıkrası anlatayım.
1: Çok iyi olur. Hadi anlatın.

0: Vatandaşın biri ovada dolaşırken bakmış ki çoban sürüyle beraber. Yanaşmış çoban yanına, demiş ki çoban, ben senin kaç tane koyunun var, bilirsen bana bir koyun verirsin. Demiş ki Allah Allah, bu adam benim köyümden değil. Ben bu adamı hiç tanımıyorum, benim koyunlarım sayesinde nereden bileceğim? Peki demiş. Demiş ki çoban, senin 167 tane koyunun var. Olmuş Allah Allah. Bildiniz kardeşim demiş. Alın götürün. Tam götürürken dur dur demiş. Ben de senin nereli olduğunu bilirsem bu koyunu bırakırsın. Adam düşünmüş. Peki demiş, bırakırım. Sen demiş Karadenizlisin. O da merak içinde. Allah Allah. Nereden bildin demiş. E demiş, bu kadar koyun dururken sen köpeği götürüyorsun.
1: Bu güzel fıkradan sonra bir türkü daha dinleyelim mi sizden?
0: Memnuniyetle.
2: Mustafa Topaloğlu bir türkü daha söylesin, biz de şu gülme krizini atlatalım. O nasıl fıkraydı öyle? Ama Mustafa Bey, siz de böyle bir klip çekerseniz biz nasıl ciddi olacağız? Programla ilgili bilgi vermemiz gerekiyor ama bu mimikleri izlerken çok zor.

Bir cumartesi gecesi dönemin sevilen yorumcularına yer vermiş, onların seslendirdiği şarkı ve türkülerle renklendikçe renklenmiş. Her bölümde türkülerden, sanat müziği eserlerinden ve pop şarkılardan oluşan müzikli bir ahenk oluşturmuş. Bazen program ekibi sanatçıların evlerine konuk olmuş, bazen de sanatçılar program stüdyosuna. O zaman biz Nalan Altınörs hanımefendiyi anons edelim de stüdyoda bir şarkı seslendirsin. Dalların yaprakların arasından alkışlarla geliyor işte. Birazdan stüdyoda olur.

Niçin baktın bana öyle? Sanat müziğinin klasikleşen eserlerinden, güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı bir Saadettin Kaynak eseri. Nalan Altınörs, repertuarında Saadettin Kaynak bestelerine sıkça yer veren bir sanatçı. 1981'de TRT'nin açtığı sınavı başarıyla kazanmış, 2 yıl boyunca değerli hocalardan nazariyat, solfej ve repertuar dersleri almış. 1983'te İzmir Radyosu'nda ses sanatçısı olarak göreve başlamış. Radyodaki görevini 10 yıl sürdüren sanatçının 5 albüm çalışması var.

0: Biz bu zarif, güzeller güzeli ve çok değerli sanatçımızı hakkıyla anons edemedik. Ayşe Egesoy'dan yarım yüzyıl ders almamız gerekir bunu başarmak için. İyisi mi sözü yine ona verelim ve her şeye yeniden başlayalım.
1: Alıştım. Her yıl baharı dört gözle beklerim. Kulağım o sabahın kuş cıvıltılarında. Bahar geldi mi her tasaya benden elveda. Ben bütün dallarda açan bütün çiçeklerim. Sevgili seyircilerimiz, baharın ilk merhabasını ünlü şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiiriyle sunduk sizlere. Bahar ayları hep umudun, heyecanın, canlılığın, her şeye yeniden başlamanın sembolü olmuştur. Tabiat baharla beraber uyanır, insanlar baharla yeniden ve daha çok severler. Ne güzeldir kırlarda ilk papatyaların görünmesi. Vefasız dediğimiz turnaların ilk sıcaklıkla dönüp gelmeleri ne güzeldir değil mi? Ne güzeldir ilk doğan kuzu, ilk yağan yağmur, yüreğe düşen ilk sevda ve ilk bahar. Sevgili seyircilerimiz, baharın neşesini biz de bu ay genç ve umut veren sanatçılarımızla paylaşmak istedik ve programımızın büyük bir bölümünü onlara ayırdık. İşte ilk sanatçımız Nursaç Doğan Işık sizlerle.
0: Nursaç Doğan Işık, adı da sesi de türkülerle bütünleşen bir sanatçı. İstanbul Radyosu'nun en sevilen seslerinden. Sanat yaşamı halk müziği ve halk oyunlarına dair başarılarla, ödüllerle dolu. Kars yöresine ait bu Azeri türküyle programa konuk olmuş, bu türküyle sevenlerine bayram neşesi yaşatmış. Çok da iyi yapmış.

0: Sanat müziğinin seçkin eserleri, türküler ve dönemin popüler şarkıları hepsi bir cumartesi gecesinde. Sıradaki yorumcu da 80'lerin en sevilen ekran yüzlerinden.
1: Osman Yağmur Dereli, Melek Yüzlüm adlı şarkısıyla katılıyor programımıza.
0: Osman Yağmur Dereli, yorumcu, oyuncu ve yapımcı. Biri Birilerine adlı Kıbrıs şarkısıyla tanıdı onu geniş kitleler. Hani şu tekerleme gibi olan şarkı hatırladınız mı? Bir de Eller Eller var. O şarkı da çok istenirdi kendisinden. Seslendirdiği şarkılar kadar canlandırdığı komiser Esat karakteriyle de hafızalardadır. Genç izleyicilerimiz hatırlamayabilir. İz Peşinde adlı polisiye dizinin ana karakterlerinden biridir komiser Esat.

Bir cumartesi gecesi izleyicilerin hafta sonlarına müzikli anlar, müzikli anılar bırakan bir program. Daha önce de söylediğimiz gibi bazen program ekibi sanatçıların evlerine konuk olmuş, bazen de sanatçılar program stüdyosuna. Bir cumartesi gecesi kameraları stüdyoda, parkta, bahçede. Hadi o zaman dışarı çıkalım, belki geçmişten bir ses, bir şarkı duyarız.

Gönülden hüzünler silindi gitti. Güfte Canip Avcı'ya, beste ise Erol Bingöl'e ait. Bu Acem Kürdi eseri Ahmet Özhan'dan dinleyeceğiz. Klasik Türk müziğinin en seçkin eserlerini yorumlamakta usta bir isim zaten. Bizce fazla söze gerek yok.

0: Bir cumartesi gecesi televizyon sesine soba çıtırtılarının eşlik ettiği yıllardan müzikli bir hatıra. Her yaştan izleyicinin iple çektiği en sevilen sanatçıların görüntüleriyle, sesleriyle evlere mutluluk getirdiği bir müzik şöleni.
1: Sevgili seyircilerimiz, programımızın bu ayki Türk Hafif Müziği sanatçısı Gökben. Ekibimiz İstanbul'da sanatçımızın evindeyiz.
2: Hoş geldiniz sevgili.
1: Hoş bulduk. Seyircilerimize biraz kendinizi anlatır mısınız?
2: Tabii. 1969 yılında müzik hayatına atıldım. İstanbul doğumluyum. Üç kardeşim var. Üç kardeşten biri ben tabii. Bir kız, bir erkek kardeşim var.
1: Ev hanımı olmak mı güzel yoksa sanatçı olmak mı güzel?
2: Valla bu ikisi de çok ayrı bir olay. Ev hanımlığı da muhakkak çok güzel. Sanatçılık da çok güzel. Ben zaten evlendiğim zaman sanatçılığı bırakmış olarak kabul etmiyorum. Çünkü evliliğim süresince müzik hayatını televizyon, plak, radyo götürmeye gayret ettim.
1: Sürdürdünüz yani.
2: Sürdürdüm tabii. Hı hı. Onun için bırakmış olarak kabul etmiyorum.
1: Evet.
2: Müziği çok seviyorum. Müzik çok güzel bir olay ve müzikten gerçekten kopamam.
0: Profesyonel müzik yaşamına Yurda Erdoğulu Orkestrası'nın solisti olarak başlamış Gökben. İlk plağı 1972'de yayımlanmış. 1979 yapımı Samanyolu albümüyle büyük bir başarı yakalayan yorumcu, dönemin magazin basını tarafından Ajda Pekkan'a rakip olarak gösteriliyormuş. Ama Gökben 1980'de evlenince müziğe ara vermiş. Zaten kendi anlatmıştı bunu. Bu şarkı uzun bir aradan sonra çıkardığı 1986 yapımı Yaz Gülü adlı albümünde yer alıyor. İnan.

0: aşk için çal bizim bu şarkı.
1: Sevgili seyircilerimiz, programımız burada sona erdi. Her gününüz bir bahar mutluluğuyla geçsin. Allah'a ısmarladık.

0: Metin Şentürk'te Gönülden Gönüle canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Hayatın en güzel türküsü annelerin sevgisiyle söylenir. Anneler Günü kutlu olsun.

Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir. Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir. Çok sürse ayrılır.

Aradan geçse çok sene, biz sende olmasak bile sen bizdesin gene. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda Makedonya Üsküp'teyiz. Üsküp'ten merhabalar.

0: Geleneksel müziğin, Türk müziğinin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Bugünkü rotamız Makedonya Üsküp. Ata topraklarımızdayız. Ve geleneksel musiki üzerine çalışmalar yapan çok kıymetli Elena Hanım'la birlikteyiz. Efendim programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de.
0: Değerli sanatkar arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır gerçekten güzel, önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz bize bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Konserler, programlar, müzik çalışmalarınızdan.
1: Uzun zaman geleneksel müzikle başlayıp sonra başka bir müzikle bir fusion olarak çalışıyorum ama genellikle geleneksel müzikle uğraşıyorum. Sadece Makedonya toprağımdan değil, bütün Balkan ülkelerinden özellikle Türk müziği çok severim. Yani sonra Yunan, Bosna, bilmiyorum ya, bütün bölgeden müzik söylüyorum ve aynı zamanda araştırmacıyım, hem belgesel şekilde olarak bu araştırmaya getiriyorum.
0: Akademik tarafımız da var yani.
1: Evet, yani tarafı. Sadece bir şarkı bulup da söyleyip değil, yani onun tam derine girmemiz lazım. Yani
0: hikayesi nasıl yazılmış, hangi olaylardan olmuş?
1: Köklere daha köklere. Derin ve derin, yani evet. Bir deniz, büyük bir deniz var aslında.
0: Evet, evet.
1: Büyük bir macera yaşamak. Onun için bir çok kıymetli, ben çok mutluyum çünkü bayağı insanlarla tanışıyorum. Yaşlılarda, onlardan böyle şey mübadele eden yaşlılarla konuşurken çok zevk alıyorum. Aynı zamanda bir büyük bir hayatımdan parça, yani bir onları bana destek, hayatım destek gibi evet. Hissediyorum.
0: Onlardan
1: yani büyük bir aile gibi
0: eserlerde
1: hissediyorum.
0: Eserlerde alıyor musunuz onlardan? Mesela
1: çok,
0: Türkiye'de biliyorsunuz
1: evet.
0: Derleme deriz biz.
1: Derleme
0: sanatkarlarımız. Ustalarımız
1: doğru.
0: Köylere gider, kasabalara gider. Oralarda okunan türküleri kazandırırlar bizim müziğimize. Siz de öyle yapıyor musunuz?
1: Yapıyorum. Özellikle Türkiye'de, bütün Türkiye'de çok araştırma yaptım.
0: Evet.
1: Şimdi Makedonya bölgesinde Yörüklerle yeni bir albüm çıkacak benim. Yaptığım
0: araştırma
1: Yörüklerle.
0: Evet. Balkan müziğinde katılır mısınız bilmiyorum. Ben şunu çok hissediyorum. Yani böyle bir hüzünlü, duygusal bir şarkı bile söylesek içinde bir coşku mutlaka var.
1: Evet.
0: Yani Balkanlar demek coşku demek aynı zamanda, öyle değil mi? Ne dersiniz?
1: Coşku. hüzünlü coşku diyebilirim.
0: Hüzünlü coşku. Evet, çok enteresan oldu.
1: Evet.
0: Ya benim çok ilgimi çekmiştir. Kederli, yani bizim üzüleceğimiz bir şarkıda bile içinde mutlaka bir coşku görürsünüz, yaşarsınız
1: evet.
0: Bunu.
1: Evet.
0: Peki güzel bir eser daha rica etsek sizden. Birinci eserimiz çok güzeldi. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Değerli sanatkar arkadaşlarımız, zaten Balkanların müzisyenleri hiç konuşmaya gerek yok. Muhteşem.
1: Evet.
0: Yani bir kere hiç bilmedikleri bir şarkıyı bile hemen sizinle beraber bir provada çalabilirler. Hangi eserimiz var sırada?
1: Şimdi sırada Oro diye bir eser. Onun gerçek ismi Kogaki Odishmo Mezavoda.
0: Evet.
1: Makedon sözlerine. Ve aynı zamanda bir Sefart Yahudilerden sözleri Ladino dilde söylüyorum.
0: Evet.
1: Bir karışık şarkı oluyor.
0: Evet. Makedonya bölgesine ait değil mi şarkımız?
1: Evet.
0: Peki buyurun.

0: Elena Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce sohbetini yapmıştık. İşte duygusal şarkılarda bile bir coşku var diye. Eğer yanılmıyorsam sizde bir düğün şarkısı, aslında düğün bahseden bir eser okudunuz. Dinlediğimizde çok duygusal bir şarkı ama düğün bahsediyor, öyle değil mi?
1: Yani aslında iki hikaye var.
0: Evet.
1: Çünkü hem Sefarad'dan, Marokko'dan
0: Evet.
1: kaynak var. Onun düğün şarkısı aslında

0: Skalerica de oro, gerçek şarkı ve o anlatıyor bir merdiven, altından merdiven ve yeni bir gelin geçer o merdivende.
1: Evet.
0: Ve bildiğimiz gibi dün hem hüzünlü hem neşeli bir yani duygu var.
2: Gelin ve evden ayrılırken üzünlü olur ya biraz, herhalde onu anlatıyor galiba.
0: Doğru, evet. Yani yeni gelin çıkacak o altın merdivenden ve diğer hikaye Makedon türküsü. Evet. Ege bölgesinden, Selanik bölgesinden, evet. O da şey anlatıyor, delikanlı kıza diyor, ne zaman gideceksin su almaya, beni de çağır, ben seni yardım edeceğim, su beni taşınacağım.
2: Centilmen bir delikanlı yani.
0: Evet, öyle bir şey yani. Evet.
2: Gerçekten hangi türküyü dinlesek, işte Balkanlardan bir eser okudunuz, düğünü anlatıyor, aşkı anlatıyor, sevgiyi anlatıyor. Aynı şekilde bizim Neşet Ertaş üstadımız, efendim aşkı nasıl güzel anlatıyor değil mi?
0: Evet.
2: Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla derken. Aslında o kadar güzel bir dil var ki, farklı farklı dillerde de söylense duygu aynı.
0: Evet.
2: Yani dinlediğinizde değil mi, o duyguyu alıyorsunuz. İşte o yüzden biz de ekibimizle birlikte bu geleneksel müziğin peşine düştük. İşte bu duyguyu, bu sevgiyi yüzyıllara, bin yıllara sari, yani devam eden, hiç eskimeden. Mesela bir eski şarkı diyoruz, geleneksel müzik diyoruz. Bin kere söylemişizdir. Ben mesela 2000-3000 kere söylediğim türküler var ama sıkılmadan söylerseniz insanlar da sıkılmadan dinler. O yüzden var olsun geleneksel musikimiz, müziğimiz diyoruz. Peki
0: en önemli o duyguyu getirmek tekrar ve tekrar. O duygusuz kalmaması.
2: Çünkü saf, gerçek duygular işlendiği için hem sözlere hem müziğe, işte yüzyıllar geçse de eskimiyor, öyle değil mi?
0: Evet, doğru.
2: Peki bir iki eserde ben seslendirsem olur mu acaba?
0: Tabii ki.
2: Rumeli bölgesine ait yine güzel, bizim sizin de çok iyi bildiğinize inandığım iki eseri arka arkaya inşallah okuyacağız potpourri şeklinde.
0: Benim sevdiğim
2: evet.
0: Türkü okuyacaksınız.
2: Evet.

Üsküp'te bize anlatan, bize ait şarkılar, türküler söyledik. Geleneksel müziğin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Müzikle kalın, hoşça kalın. Tütün.

Çok teşekkür ederim efendim. Alkışlayan elleriniz, gönülleriniz, yüreğiniz dert görmesin. Efendim, Erzurum'dan, Doğu'nun sınır taşı, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan, TRT Erzurum, Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğu'dan Sesler programımıza, ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne iyi ettiniz geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün türkülere sesiyle yıllardır hayat vermiş, kendine has üslubuyla, icra şekliyle, efendime söyleyeyim, türküler için güzel bir emektar olmuş bir kardeşimi, bir dostumu, arkadaşımı ağırlıyoruz bugün bu konu stüdyomuzda. Efendim, alkışlarınız Ankara Devlet Turizm ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçısı Nilgün Kızılcı için olsun efendim.

0: Hoş geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Sefa geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdin. Çok da güzel türküler getirdin.
1: Evet.
0: Teşekkür
1: birlikte
0: ediyorum.
1: Birlikte seslendireceksin.
0: Yerimize geçelim.
1: Teşekkür ediyorum. Yola
0: revan
1: sağ olun.
0: Olalım. Alkışlarınız efendim. Evet Nilgün, programa masa görüşemeyeceğiz.
1: Evet öyle, vallahi çok özlemişim seni.
0: Eskiden bir şekilde programlarda denk geliyorduk. Birlikte hiç olmazsa türkü okuyorduk, ediyorduk ama hiç olmazsa vesile
1: uzunca
0: oldu.
1: Uzunca bir süredir evet beraber bir şey yapmadık.
0: Nasılsın? Keyif saat nasıl?
1: Çok yoğunuz, iyi, sağlıklıyız,
0: hani
1: çok şükür.
0: Programda biz efendim sohbet edemedik, biraz ulaşımları problemli oldu.
1: Problemli oldu efendim, biraz gelişimiz evet.
0: Dolayısıyla o yüzden hal hatır sorma işi şimdiye kaldı. Her şey yolunda mı?
1: Çok şükür. Hamdolsun çok
0: Kültür
1: iyiyiz.
0: Kültür Bakanlığı'nda konserler devam ediyor.
1: Çok yoğunuz. Biz evet. de çok çalışıyoruz gerçekten. Yoğunuz. Programlarımız devam ediyor. Yurt içi, yurt dışı konserlerimiz devam ediyor. Ama keyifli. Allah çok sağlık güzel. Versin.
0: Amin.
1: Daim güzel olsun. Keyifli konserlerle halkımızla buluşalım.
0: Çok güzel. Nefeslendin mi?
1: Nefeslendim.
0: Tamam. Bergüzar alalım mı arkadaşlar? Alkışlarınız efendim. Bilgin Kızılcı için.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Nilgün çok teşekkürler. Özlemiş mi sesini ya?
0: Vallahi ben de türkü söylemeyi özlemişim böyle güzel bir orkestrayla.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok arkadaşlar... güzel bir emek var programda. Bir kere onu söylemek istiyorum.
1: Evet, aşk var. Evet. Rahmetli Yılmaz İpek hocamız derdi. Her zaman aşk ile
0: çok
1: derdi.
0: Çok keyifli. Aynı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ruhunuza sağlık.
1: Arkadaşlarımız o türkülere efendime söyleyeyim. Yürekleriyle, gönülleriyle ses oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış istirham edeyim efendim. Devlet korosunda kaç yıl oldun Nilgün?
0: 25. yılımı çalışıyorum.
1: Ankara'da mı başladın? Cahil'in...
0: Yok, Sivas. Sivas sanırım. Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda. Benim biraz üniversitede okurken bir ses yarışması. Yerel bir televizyonun. Orada bir birincilik.
1: Oo, ne güzel.
0: Ondan hangi sonra 2000 sanırım. 2000 olabilir. Ondan sonra Devlet Korosu'nun sınavları.
1: Sivas'ta 2002. Kaç yıl çalıştın?
0: 7 yıl çalıştım. Sonra Ankara'ya tayinle geldim.
1: Celal Hoca zamanında değil mi?
0: Celal, evet, Celal Hoca ile çalıştım.
1: Celal Hoca zamanında.
0: Evet. Buradan güzel. Sevgiler, saygılar
1: sevgiler,
0: hocama.
1: Hürmetler olsun. Çok
0: değerli bir müzisyen,
1: bir
0: değerli bir şef.
1: Bağlama, üstad, değerli bir şef. Selam, hürmetler olsun.
0: Buradan Kerem selam
1: Vural,
0: olsun, evet.
1: Büyüğümüze. Sonra Ankara.
0: Ankara. 2007'den
1: ben
0: beri de.
1: Ben sanki İzmir'de de bir dönem çalışmışsın veya orada başlamışsın gibi hatırlıyordum ya, dedim ya, çok özür dilerim.
0: İzmir'de doğup büyüdüm. Orada da Atınç Emnalar'ın kızıyla aynı okuldaydım
1: Allah
0: ben.
1: Rahmet eylesin,
0: konservatuvar dekanı, Allah rahmet eylesin. Atınç hocayla ve Ali Çakar'la yolum kesişti.
1: Ali'nin kulakları çınlasın.
0: Ali abime de çok selamlar burada. Öyle başlayan bir yolculuk yani. Evet. Ama mühendislik okudum.
1: Ne mühendisisin sen?
0: Sen de biyoloji sanıyorum değil mi?
1: Ben bir hidrobiyoloğum, evet.
0: Evet, ben de maden mühendisiyim.
1: Kader türküyle birleştirmişti desene.
0: Böyle oldu. Şimdi ikinci üniversitemi de okuyorum.
1: Ne okuyorsun?
0: Tarih okuyorum.
1: Ya helal olsun, muazzam bir enerji.
0: Vallahi seviyorum. Bravo. İnşallah çok bitirebilirsem, biraz tembel bir öğrenciyim.
1: Kaçıncı sınıf?
0: Biri henüz geçemedim. Benim suçum yok ama. Evet.
1: Nilgün bak bu bu itici güç olsun sana.
0: Hocam finallerime konserler denk geliyor. Onun için halkımızı tercih ediyorum. Buradan üniversiteme de selamlar.
1: Hadi bakalım. Sen dinlene dur. Efendim, bir aşk kale türküsüyle, bir memleket türküsüyle de ben yola revan olayım. Gittim bir arpa biçmeye, eğildim su içmeye. Dediler yarın gelmiş, kanat gerdim uçmaya. Yaşar Erzincan, amcamızın. Sevgiler Dal Erzincan'ın babası. Onu kaynaklık ettiği güzel bir eser.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Beraber bir şey okuyalım mı?
1: Okuyalım.
0: Efendim. Aa bak, Davut Sular dedik. Sular Usta'nın.
1: Sular Usta'nın, tabii, evet.
0: Efendim aynen. Pir Sultan Abdal'ın güzel bir şiirinin Davut Sular Usta. Çok güzel melodilendirmiş.
1: Bir güzelin aşığıyım, evet. Erenler.
0: Onun için diyor.
1: Taşa tutar el beni.
0: Buyurun canlar.

0: Çok teşekkürler efendim. Sıla Rıstı'ya da rahmet olsun ya. Devirleri daim olsun. Nur içinde yatsınlar.
1: Amin.
0: Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Nilgün, seni dinlendirelim. Ben bir türkü okumaya çalışayım. Mektup diyor yazdım. O yara alsın okusun diyor. Alsın okusun diye. Koydu beni bir çare. Yüreğim diyor yansın diye. Başlayalım mı? Hadi bismillah.

0: 감사합니다. 예.
1: 자, 다시 들어오세요. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
2: Çok keyifli, çok güzel.
1: Vallahi işte keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Yani Türkiye'de çalan, okuyan ve işte ikisi bir arada bir aura, türkünün aurasına bir şey katabiliyorsa ne mutlu. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Oluyor mu bilmiyorum.
2: Çok güzel oluyor.
1: Oluyor. Diyorsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Programımız için de yayında yapımda emeği geçen çok, kalabalık da bir kadro
2: çok.
1: Var. Sevgili Semiha Bay, Sibel Bilginoğlu.
2: Özellikle bugünkü yayın bence biz çok gerçekten çok zor bir yolculukla geldik
1: bir yolculuktan
2: Erzurum'a.
1: Sonra,
2: evet. Yaklaşık 12 saat herhalde bir yolculuk yaptık. Ama burada çalışan ekip gerçekten hem insani olarak hem her türlü her konuda

0: mükemmel insanlar. Onlarla tekrar bir arada olduğum için çok mutluyum.
1: Bizim konuklarımız da her gelen yani stüdyomuzda bulunan konuklarımız da her gelen konumu söylüyor. Ya çok güzel bir izleyici var. Yani ekran başındaki izleyenler umuyoruz ki keyif alıyorlardır ama stüdyoda bulunan insanlar hem katılıyorlar. Yani gözlemlersen bazı türkülere eşlik edenler var. Coşkuyla alkışlıyorlar. Bizim en büyük itici gücümüz efendim sizlersiniz. Aynen öyle. Alkışınız bizim en büyük gıdamızdır, en büyük desteğimizdir. Nefes alırız alkışlarla.
0: Evet, evet.
1: Var olun. Çok teşekkür ederiz. Eksik olma. Yine Neşet Usta. Beni eller gibi görme diyor. Sen benimsin, ben seninim.
0: Çok sevdiğim bir türküsü. Evet. Değil Neşet mi? Usta'yı bir kez daha saygıyla, rahmetle analım istedim.
1: Hadi bakalım. Hadi bismillah.

0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür
0: ederim. Neşet Usta'nın türküleri bir başka keyifle okunuyor değil mi?
1: Çok, çok.
0: Yıllarca 30 seneye aşkın bir süre İstanbul Radyosu'nda çalışmış, hizmet vermiş, öğrenciler yetiştirmiş. Kendine has üslubuyla, tavrıyla, dedim ya böyle pamuk gibi, naif yorumuyla, sesiyle türkülere ses olmuş bir büyüğümüz. Makamı mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Nurlar duysun. Herkesin kulağına, diline de pelesenk olmuş, kulağında olan güzel bir eseri vardır. Hasretinle yandı gönlüm diye. İyi gün okur musun bizim için? Vallahi yad edelim.
1: Ruhu şad olsun.
0: Vallahi ruhu şad olsun. Alkışlarımız efendim, sağ okuşun olsun.

0: Saygıyla rahmetli analım.
1: Nur içinde yatsın, makamı, mekanı dedik ya. Cennet olsun Seha.
0: Biz her ne kadar dillendirsek de hep Seha Okuş'un
1: tabii,
0: o güzel sesiyle kulaklarımızda kalacak.
1: Evet. Tabii. Nur içinde yatsın.

0: Provadaki Sivas okutmayacağız. Başka şey okumanı isteyeceğim.
1: Öyle mi?
0: Evet. Sarı Sözen hocamızın derlediği, hatta kaynak kişisi de hatırladığım kadarıyla Muzaffer Sarı Sözen'dir. Sivas'ın klasiğidir. Hatta Türk halk müziğinin klasik böyle en beylik eserlerinden. Sarardım ben sarardım diyor, senin için sarardım. Baş yastıkta diyor, göz yolda her geçene, her gelene sorardım.

0: Reji şimdi bana... Özür diliyorum. Ama güzel olmadı mı efendim? Çok da güzel bir türküdür.
1: Sizi seviyorum Reji.
0: Efendim TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Şöyle Çukurova'ya doğru inelim. Diyor ki yandı Çukurova yandı. Eli bazlı beyler indi. Ördek uçtu, dudu kondu. Oy diyor Eminem. Oy. Hadi bakalım canlar. Buyurun.

0: Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkür ederiz.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler. Alkışlayan eldeniz, gönlünüz, yüreğiniz dert görmesin. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ne bilsin eller var.
1: Evet.
0: Arkasından da yine bir memleket var.
1: Evet.
0: Ondan sonra da final yapacağız. Hadi ne bilsin eller diyelim. Vakti güzel kullanalım. Alkışlarınız Dilgün Kızılcı için efendim.

0: Ben de sana sürpriz yaptım.
1: Dayanamadım diyorsun, yine Sivas'a bağladım.
0: Gelmişken bir daha uğrayayım dedim memleketime.
1: Ya madem öyle, canlar özür dilerim. Madem Sivas dedik, ufacık da olsa Veysel Usta'dan bir şey okuyalım mı? Efendim, hatta hep beraber
0: hep
1: okuyalım.
0: Beraber okuyalım.
1: Mesela Uzun İnce Bir Yolda diyelim. Ondan sonra halaylarla bitirelim, olur mu?
0: Çok güzel olur.
1: Hadi. Dara.

0: Çok bravo. Teşekkürler ediyoruz efendim. Sesinizi veriniz. Dert görmesin.
1: Ben de kalkıyorum.
0: Kalkalım mı? Ayakta mı okuyorum? Haydi o zaman. Efendim. TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programıyla seslendik efendim sizlere. Başta ekranları başındaki değerli izleyenlerim, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, tüm yayımda, yapımda emeğe geçen tüm emektarlarımız adına hepinize çok teşekkürler ediyoruz. Bir sonraki programımıza değin. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle uğurluyoruz. Türküler yarınınız, yareniniz olsun diyoruz efendim.
1: Allah'a ısmarladık.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor.
2: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında hepimiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Fiber hızında hepimiz. Çok acayip. Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Bu salı binde doğuş dökme siyah çay kırmızı dem 1099 lira. Zühre ana bromelain şurubu 225 lira.

0: çok geç rastladım sana. Yanımda kal, yanımda kal, düşlerin yetmez ki bana. Yanımda kal, yanımda kal, çok geç rastladım sana.
1: Aşk ve Ötesi'nden tüm TRT Müzik izleyicilerine tekrar merhaba.
2: Hoş geldiniz.
3: Sefalar getirdiniz efendim. Umarım keyifli, güzel bir program olur. İnşallah. Ve gönlünüze inşallah samimi duygularımıza erişebiliriz.
2: Bu hafta yine eşsiz eserler hazırladık sizler için repertuarımızda ve yanımda kal dedik. Sevgili Harun Kolçak'ın rahmetli sözü ve bestesi ona ait olan yanımda kalı seslendirdik.
3: İzleyicilerimizden de ricamızdır. Efendim lütfen bizimle kalın, biz de sizinle kalalım.
1: Evet, bugün çok orijinal bir konuğumuz olacak. Hem orijinal hem marjinal.
3: Evet.
1: Benim de kardeşim gibi sevdiğim, çok kıymetlidir. Volkan abimiz de zaten hani biliyorsunuz ünsiyetimizi. Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
2: Ama öncesinde bir şarkı yapalım biz.
3: Yapalım efendim.
2: Ne yapmak istersin?
3: Yalnızım dostlarım diyeceğiz. Yine bir ağlayacağız yine. Her zamanki klasik. Yine bir ağlayacağız. Efendim sözleri Tahir Paker'e ait. Müziği de Burhan Bayar'a.
2: Şaşırmıyoruz.
3: Yine şaşırmadık. Burhan Bayar'a ait olan Yalnızım dostlarım diyeceğiz. Buyurun efendim.

0: Vallahi ellerinize sağlık. Ne güzel solo yaptın ya.
1: Selim, hem hoş geldin.
0: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
1: Hem de
0: çok
1: harika bir eserle girizgah yaptın. Bizi de böyle duygularımızla paramparça ettin. Çünkü Volkan abi, tabii ki seni tahmin bile edemiyorum ama bizlerin, bütün müzisyenlerin ve bütün halkın en sevdiği sanatçıların arasında sanki ailemizin bir parçası gibiydi. Evet. Onu da sonunda böyle anınca vallahi dilimiz tutuldu.
0: Çok
1: ama hoş geldin.
0: Hoş
1: tekrar öyle
0: çok
1: diyelim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki hüzünlü bir şey oldu ama iz bırakmış ve klasikleşecek. Bundan 100 sene sonra da çok tabii önemli ki bir ozan olarak anılacağını düşündüğüm bir adam.
1: Kesinlikle.
0: Volkan abi. Ama işte onun kendi söylemi de vardı. Sanatçılar, gerçek sanatçılar hep o ilk dalgayı göğüsleyen kişiler olduğu için ömrü kısa olur derdi. Önemli olan ne kadar değil de nasıl yaşadığıdır ya. Volkan abi işte muhteşem yaşayan, bence 1000 yıllık yaşayan bir sanatçı abimdi. Hepimizin de yol göstericilerinden bir tanesiydi. Ne mutlu bana ki onunla bir hikayede yer almışım. Hep beni yormayacaksınız bugün değil mi?
1: Hadi yani, şöyle biz de başka bir duyguya geçirelim.
0: Lütfen, lütfen sizi de dinlemek ve izlemek istiyorum.
1: Hay hay. Şöyle bir orijinal menşei Yunan şarkısı olan Manos Loizos'un bestesi ve tabii ki Murat Anmunga'nın sözleriyle.
0: Wow, çok iyi.
1: Bir yeni türkü klasiği Olmasa Mektubum ve bir belki Manos Loizos tarafından bir Haris Alexiou yorumundan da bir parça katabiliriz.
2: Bence senden gelir o.
1: Evet, bir Murat Fatih düeti yapalım, hiç yapmadık.
3: Olur,
1: ya.
3: Olur. Hiç yapmadık, evet.
0: Hiç yapmadınız mı? Bu ilk bana mı vesile oldu o zaman?
1: Vallahi yapmadık.
0: Aa, çok sevindim.

setimi su a plagia capimena pragmata di car.

0: setimizu a plagi agapi me pragmata nikasu gatimerina.
1: Ay canına.
2: Stidiyasas bir eped ya.
3: Nasıl bir sentez bu ya. Çok
2: i̇lk
3: güzel.
2: İlk düetimiz ha.
3: Valla acayip duygu yoğunluğunu hissettirdiniz, onu söyleyeyim. Ben çok etkilendim ya. Bir de biliyorsun Yunanistan'da bizim Trabzon bölgesinden de göçen
2: çok
3: insan var. Orada inanılmaz derecede kemençeyi o kadar üst düzey çalıyorlar ki.
2: Sen getirdin değil mi
3: kemençeyi? Tabii kemençem getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
2: Ya o zaman
3: işte kemençem böyle olsun. Evet, bizim silahımız o tabii ki. O... Notalar, mermilerimiz.
2: O zaman şöyle yapalım. Kemençeyle bir,
3: değil mi?
2: Bir esere girelim.
3: Evet tabii ki.
2: Ama bizim, hangi eser
3: bu bölgeye
2: bu?
3: De bizim Karadeniz bölgemize de bir ulaşalım ya.
2: Hadi bakalım arkadaşlar. Aynen.

0: olsun her yanın iki buçuk.
1: Oh be. Kendimize geldik.
2: Getirdin mi kendinizi?
1: Ya Karadeniz enerjisiyle Allah herkese nasip etsin.
2: Abi evet ya, muhteşem işte.
3: Selim abi, ağzına, yüreğine, emeğine sağlık. Vallahi
2: çok teşekkür ederim.
3: Müthiş bir enerji. Eksik müthiş olma. Bir his.
2: Sağ ol. Ama böyle hani överek olmuyor. O yüzden lütfen sizden de bir eser dinleyebilir miyim? Sen mi okursun yoksa?
3: Sıramı salsam...
2: Ama beraber okuma sözüyle.
3: Tamam, söz. Beraber tamam. Düet yapacağız hadi.
2: O zaman izin veriyorum.
4: Tamam. Seni daha salmıyoruz abi. Burada
2: sen. Tamam o zaman. Ne dinliyorsun senden?
4: Bir tane ben söyleyeyim. Aynen, aslında Fatih abinin de Haluk Levent'le çalıştığı zamanlardan çok da güzel aranjesini yaptığı bir şarkı söyleyeceğiz.
2: Vay vay vay, çok iyi.
4: Sözü ve bestesi Feridun Hürel'e ait olan. Sevenler ağlarmış diyelim. İnşallah ağlamazlar tabii.
2: İnşallah.

0: Evet Göktuğcuğum, valla Selim'in enerjisi sana da
1: Bana da
0: sirayet
1: sirayet
0: etti.
1: etti.
2: Vallahi evet. Ben iyi geldim demek ki size.
0: Evet hocam.
2: Evet. Sen de sıranı savdın. Şimdi sıra sende ve bende. Sen
3: Beraberiz.
2: demiştin biliyorsun.
3: Beraberiz. Söz
2: Beraberiz.
3: verdik. Sözümüzü tutalım.
2: Beraberiz.
3: Beraberiz. Abi kalemine sağlık bu arada.
2: Valla hakikaten nasıl bir düzenleme olmuş
3: Bambaşka bir
2: o
3: şey
2: ya.
3: duydum.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii ki orijinallerin yerini hiçbir şey tutmaz ama bizler de zaman içerisinde bazı farklılıklar yapmaya çalışıyoruz.
2: Çok güzel.
1: Ne
2: Eline
1: güzel
2: sağlık. Bileğine sağlık.
1: Şarkı
0: Teşekkür
1: gerçekten.
0: ederiz.
2: Tansiyonu daha da
0: Hı.
2: güçlendirmişsin hakikaten.
0: Şöyle omuzlar da dik duruyorken sen de.
2: Yavrum çok güzel. En az benim kadar aranje yapmışsın. Berhudar ol yavrum. Sevgili gönül dostları ve müzisyen kardeşlerim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız yavrum. Sen de özellikle çok güzel. Senkopların muhteşem yavrum. Berhudar. Anlaşıldığı üzere sevgili gönül dostumla beraber inşallah çok eskilerde yapmıştım bu eseri, 70'lerde yaptığım bir eser vardı. Bu eseri seninle birlikte okuyabilir miyiz yavrum?
3: Hay hay.
2: Bravo, zaten okuyamam deseydim Berhudar olma diyecektim sana yavrum. O yüzden yavrum sen de Berhudar ol. Sevgili ekran başındaki gönül dostlarımız, sizler için de okuyoruz. Daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için kaderimin oyunu.
1: Bravo. Bu da bir ters köşe olsun.
3: Bravo. Ters köşe oldu. Bravo.
0: O zaman hocam bir bağlamayı da alalım şöyle bir. Hadi bakalım arkadaşlar.
2: Hadi bakalım.
3: Orhan Baba'ya da
2: tabii selamlar,
3: selam
2: sevgiler,
3: bizler.
2: Uzun ömürler diliyoruz ona da. Sağlıkla.

0: Layık olabildik mi efendim?
1: Fazlasıyla, fazlasıyla. Efsane okudun valla. Nasıl güzel nameler, o güzel vibrasyonlar.
0: İnşallah.
2: Şahane bir diyetti.
1: Evet, bu çok arada, güzel de çaldın. İyi oldu.
2: İyi ki geldin. İyi ki çok bugün bizlerle beraber müzik yaptın. Müziğini, enerjini, her şeyini bizle paylaştığın için.
1: Eksik olmayın.
2: Sana çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum esas beni ağırladığınız için ve eşlik ettiğiniz için. Çok hakikaten keyifli bir program. Bu tarz programların ülkemizin ya özellikle çok ihtiyacı var bu tarz programlara. Bir renk ve soluk olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Evet, sevgili TRT Müzik izleyicileri, harika bir insanı, müthiş bir müzik adamını ağırladık. Enerjisiyle de bizlere de ilham oldu.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
3: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hep edin. Havada

0: Aynen, güzel laf Caner. Yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
2: Bu salı BİM'de Maret dana baton kavurma 995 lira. Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
3: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Evet efendim, öncelikle başta şehit kardeşlerimizin annelerinin anneler gününü tebrik ediyorum. Vatanı için, bayrağı için, ezanı için sevdiklerini, annelerini, babalarını, kundakta bebelerini geride bırakan aziz kahramanlarımızı anıyor ve minnettar, müteşekkir olduğumuzu belirterek annelerinin anneler gününü kutluyorum. Bütün annelerin, şu anda bizi izleyen annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Geçen hafta ses tellerimizdeki bir sağlık sorunu nedeniyle programı yapamadık. Bugün de küçük bir nazarımız var. Telekom bağlantılı telefon sorunumuz var. Sanıyorum telefon alamayacağız ama kalpten kalbe buluşacağız inşallah. Anneler gününü de tebrik ettikten sonra bugünün başka bir anlamı ve mahiyeti de var. ...10-16 Mayıs... Engelliler Haftası bugün başladı. Öncelikle engelliler adına ve yararına kim, nasıl, nerede bir taş koyuyorsa hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben hem ulusal bir vakıf yönetiyor hem de uluslararası küresel çatı bir örgütün başkanı olarak müteşekkiriz bu konuda hassasiyet gösteren herkese. Sanıyorum son yılların en büyük projesine 14 Mayıs Perşembe günü imza atacağız sanıyorum diyorum. Eğer hayat verirse Rabbim. 2000 engellinin, başta Aksa Sigorta'nın sevgili CEO'su duygularıyla, düşünceleriyle, ekonomisiyle, yaratıcılığıyla, ekibiyle birlikte bu haftaya anlam kazandıran, bu haftayı engelliler adına ve yararına çok büyük bir anlama dönüştüren Yavuz Ökem ve ekibine teşekkür ediyor. 2000 engelli kardeşimizin sigorta konusunda eğitilip, sertifikalandırıp kendilerini iş sahibi yapmak adına 14'ünde lansmanımız var. İmzayı atıyor. Kesiklik yapıyor bunu. Pilini değiştirin sonra. Ve 2000 engellinin istihdamı konusunda atacağımız bu dev adımı daha sonra büyüterek, geliştirerek çok daha fazla 2000'lere, 20.000'lere, 100.000'lere taşırız umuduyla engelli kardeşlerime bunun müjdesini vermek istiyorum. Dolayısıyla sizlerin, böyle hassas kurum ve kuruluşların desteği olduğu müddetçe hem farkındalık, hem de hassasiyet, hem de empati bu toplumun çok çok daha bu konuda anlayışlı, ilerleyen bir toplum olması ve empati toplum olmasını sağlayacaktır. Tekrar Aksa Sigorta'ya tüm emekleri için teşekkür ediyorum. 14'ünde görüşeceğiz. Şimdi buyurun bakalım, şarkımıza geçeceğiz. Ne çalıyoruz şefim?
1: Evet abi, hadi.
0: Hadi bakalım buyurun.
1: Hadi.

Hemen selamlarımızı göndereceğiz. Evet. Sevgili kardeşim, Ankara'da tanıdığım çok kıymetli, maneviyatı çok yüksek bir kardeşim Hidayet Bozkurt. Çok teşekkür ediyorum sevgili Hidayetçim, sana ve ailene selamlar olsun. Anneler gününü tebrik ediyorum kıymetli annenin. Sevgili Yavuz Bey, az önce Aksa CEO'muzu proje bizle birlikte anlattık, sohbet ettik, kulaklarını çınlattık. Bir kez daha kendilerinin de anneler gününü tebrik ediyorum. Sevgili Rasim Kahraman, Ankara'da yine benim kahraman bir kardeşim var. Adnan Kahraman çok özel bir arkadaş. Gözlerini 28 yaşından sonra kaybetmesine rağmen yavaş yavaş acayip büyük bir iş adamı, işkolik, yaratıcı ve soyadı gibi baksana, adamın soyadı Kahraman, hikayesinin de kahramanı, benim de kahramanım. Vakıfta da yönetim kuruluna aldık kendisini. Her şekilde istifade ediyoruz. Kıymetli bir dost, babası Rasim Kahraman'a da annesi için, anneler günü için şarkı göndereceğiz. Sıradaki şarkı gelecek. Ne vardı? Hatıra mı yapıyoruz? Hadi senden bir hatıra alsın.

Ellerinize sağlık. Şimdi Ankara'da her sabah beni maneviyatıyla, ulviyatıyla sabahın namazının hemen sonrasında kelimelerin efendisi olarak tabir ettiğim Sabahattin abim her sabah günümü anlamlandırarak mesajlar gönderiyor. Şu anda da beni inşallah izliyordur. Sevgili Sabahattin abime, kelimeleri kıymetlendiren, sözcükleri, heceleri kıymetlendiren adama ve ailesine de hem anneler günü münasebetiyle sevgilerimi hem de bana duyduğu o güzel kardeşlik duygularından dolayı sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Burada Eminönü'nü bir göster. Tonu yine göster. Evet. Ne vardı sırada? Dur bakalım, ona geçmeden önce hadi bir veda bu sesi yapalım. Bu tonda. Buyurun. Ritmik. Buyurun. Veda bu sesini Sabahattin abim ve ailesine.

0: piano.
1: Hele bir yalnız kal da nasılmış

Sevgili Mahmut Keçici kardeşim, o da vakfımızın yönetim kuruluna sevgisiyle, vicdanıyla, adamlığıyla, çalışkanlığıyla katılan çok kıymetli bir dostum. Kendisine ve ailesine armağan edeceğim. Gösterin hemen kıza bir kanun taksimi re minör. Buyurun. Aynı tondayız. Buyurun. Duyalım enstrümanlarımızı.

Dostum, Sezgin Başkanım, vatanı için her zaman her yerde en asilce görevini yapan, benim de dostum olduğu için kendimi şanslı hissettiğim bir dosta şarkı göndereceğim. Aynı zamanda sevgili Tuzla'mız, bak, nereden ulaştılar, telefon bağlantıları yoksa? Bu maaş sosyal medyadan, oradan ulaşın, evet, harika. Tuzla Vergi Dairesi Müdürü'me ve ailesine çok çok sevgiler sunuyor, gönderiyorum. Hemen söyleriz. Efendim, yine Sezgin Başkanıma göndereceğiz ve Sayın Müdürümüze, aynı zamanda Ankara'da dostluğunu Allah'ın hediyesi olarak kabul ettiğim Sedat kardeşim var benim, Sedat Yıldırım. Kendi annesinin de anneler gününü, eşinin annesinin de anneler gününü kutluyorum. İyi ki benim dostum, bir İstanbul sokakları istenmiş. Yapalım Sezgin Başkanıma, müdürüme aynı tondan, buyurun lütfen.

sokaklar. Oldu mu şefim? Hadi bakalım kızlar, melekler. Bir tane başlayın bakalım, biriniz bir şarkı söyleyin, ben de dinleneyim. Hadi bakalım. Buyurun, meleklerde sıra.

0: İnşallah.
1: Evet, hemen bir la minöre geçelim bakalım. La minöre bir sevgiyetler vardı ya sanki. Ha? Kızlarla başlayalım, benle devam edelim. Buyurun, ritmik la minör.
0: Ritmik çok tempo, tamam mı?

şefim oldu mu ya? Efendim, az önce söyledik ama bir kez daha bu kıymetli orkestrama haklarınızı helal edin. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Annelerinizin anneler gününü tebrik ederken kendi birebir hayatımda, evimde ve sokakta bana 16 kişilik bir ekip parça parça hizmet ediyor. Bunun içinde sosyal medyamız da var. Hepsinin teker teker anneler gününü kutlarken tabii bunların da bir başı bir anası var. Emine Hanım'ın da anneler gününü tebrik ediyorum. Hem şu anda hastalığıyla mücadele ederken bir kahraman gibi hem de evlatlarını ağırlıyor. Sevgili Selin, anneler gününü tebrik ediyorum Sevda ve kızları için önemli anneler, kızları için de anneleri önemli biliyorum. Birlikteler. Mutlu olun, az sonra geleceğiz. Şimdi gel bakalım, sen ne söyleyecektin cici kız? Kimin gözlerinde? Benimki hep gece kızım. Hadi bakalım, buyurun.

maşallah, hadi hemen bilemiyor. Ne yapalım, kim bilir kimler var ha? Şimdi tabii az önce hanımları saydık, evdeki misafirleri, ama Sercan ve Gökhan kardeşimiz, sevgiyi unutmadık. Belki de o, saydın mı sen? Yavaş yavaş bunuyor muyum ben ya şefim? Bazen ne söyleyeyim ne söylemedim, ama yaş geçiyor tabii ya. Oluyor öyle şeyler. Şimdi bir kez daha programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama evet, şimdi şu şarkıyı bir söyleyelim. Evet, la minör ama lütfen çocuklar. Buyurun kasmadan.

Evet. Oldu valla. Peki hemen geçelim Fadiye'ye. Hicaz gösterin. Şimdi bu geceki programı burada tabii bitiriyoruz. Hayat böyle zaman göreceli. Mutluyken çok çabuk, acı çekerken çok yavaş geçer zaman. Aslında akrep ve yelkovan görevini aynı yapıyordur. Ama biz böyle hissederiz.

Hekimler hazırlanın, hazır olun davul. Hekimler buyurun. Şimdi geldi sıra. Boş bırak, onlara bırak. Cevat. Cevat.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Gazi Yavuz ve Gazi Osman hayata tutunmaya çalışırken yanlarında kim vardı? Şehit kızı Beyza hayallerine ulaşmaya çalışırken yanında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Bu salı binde Sparks Diamond Plus bulaşık makinesi kapsülü 239 lira. Solo bambu tuvalet kağıdı 349 lira.

Evet, herkese merhaba. Bu Arada Sıra şarkısıyla başlamak istedik bugün Sinan'la sahnede. Çünkü bu da çok olmuş ya. Bu tabii ki 2011 falan demek istiyorum. Yani küçücüktük o zamanlar. Şimdi ne oldu ben anlamadım. Çok çabuk geçiyor ya. Neyse, bu şarkı çok güzel. Ajdem'e de buradan selamlar. Onu da çok severim. Daha bu sabah konuştuk onunla da. Onu da çok sevdim. Bir kere daha söylüyorum. Çok büyük bir şans tabii Ajda'yı tanışıyor olmak, onunla çok şarkılar yapmak falan. Hepsine teşekkür ederiz. Bugün yine beraberiz. Çok tatlı, çok özel bir konumuz var. Sercan bizde yaklaşık 15 yıldır olduğu gibi. Sercan Barutçu, Enes Yolcu. Bu da herhalde, Enes ne oldu be? 7 yıl olmuş mudur? 7 yıldır. Bu küçücüktü böyle. Küçük Emrah'la dolaşıyorlardı böyle küçük Enes olarak yan yana. Şaka yapıyorum tabii. Enes'cim büyük yetenek. Hepiniz çok seviyoruz. Sokakta çok güzel ilgi var bu programa. Bu programa vakit bulup enerjimiz oldukça devam edeceğiz inşallah. Anneler, teyzeler var, yanağımı sıkan, arkamdan koşan arkadaşlarımız var. Bu programı izleyen, tahmin ettiğimiz yerlerde izleniyor. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı oldu. Ve her bölgede yayın yapan tek müzik kanalı. O yüzden burada varız. Çok teşekkür ediyorum. Hem yapımcıma hem TRT ekibine, herkese. Müthiş bir ekip var burada. Her zaman arkadaşlarımız da içeride. Yani çok emek var tabii. Karşında alıyoruz. Sağ olun, var olun. Şimdi bugün çok değişik bir konum var. Değişik yani bence. Evet. Çünkü adının başına başka bir isim koymuş. Soru işareti koymuş. Öyle diye diye herkesin tanıdığı birisi olmuş. Çünkü normalde soyadı Takan. Ama o kim Bureyan diye diye dikkat çekmiş. Akıllı bir strateji. Ben severim böyle işleri. Ve ondan sonra çok güzel bir kitle sağlamış kendine. Bugün de canlı canlı şarkılar söylemeyi teklif ettik. O da kabul etti sağ olsun. Kısacası, uzun lafın kısası, Sinan'la sahnede bugün. Kim bu Reyhan değil, çok iyi tanıdığımız Reyhan. Reyhan Takan Sinan'la sahnede. Alkışlarla.

0: Teşekkürler.
1: Gördüğün gibi stüdyo ayakta. İçeride normalde
0: Çok teşekkür ederim.
1: on binlerce kişi alışır. Burada 5 kişi var ama onlar kadar ses çıkıyor. Hoş geldin tekrar.
0: Hoş
1: Ayağına
0: bulduk
1: sağlık. Gel canım.
0: efendim.
1: Karadeniz'de bir göndermeyle başladın.
0: Evet,
1: En son burada
0: Karadeniz'i seviyoruz.
1: ben de en sevdiğim bölge söylüyorum her zaman. Bütün bölgeler içinde en sevdiğim bölge. Ben bir Marmaralı olmama rağmen keşke Karadeniz... Hatta Resul burada birkaç gün önce konuktu. Geçen programlardan birinde. Ve onunla da galiba düetin var. Değil
0: Evet,
1: mi?
0: daha yeni yaptık ama benim sesim niye bugün çıkmıyor
1: Çıkıyor, çıkıyor.
0: konuşurken?
1: Şarkı söylerken
0: Dün
1: çıktın,
0: çok
1: önemli değil.
0: üşüttüm, o yüzden
1: Harbi
0: olabilir.
1: mi?
0: Dün
1: Geçmiş olsun.
0: elektriklerim gitti
1: Neden?
0: ve site yönetimi yapamadı elektrikleri.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Şarteller attı.
1: Acaba kim
0: Benim de
1: buraya...
0: şarteller attı o sırada.
1: Eyvah eyvah ya.
0: Evet, maalesef biraz üşütmüş olabilirim. Çok özür diliyorum
1: Acaba aralarında
0: konuşmak.
1: konuşuyorlar mı kim buraya yandı yani bu olay çıkaran şaka yapıyorum.
0: Kim boğuldum hala bulamadık henüz ama şimdi biraz
1: Ama
0: Karadeniz'le
1: çok
0: devam
1: güzel
0: ediyorum.
1: söylüyorsun ya. Yani bu
0: Gerçekten.
1: çok yakışıyor sana. Resul'e
0: Çok teşekkür ederim.
1: yaptığın şarkı da bayağı herhalde başarılı oldu.
0: Çok güzel oldu. Sevgili Enes Yolcu ile beraber
1: Enes'in
0: zaten.
1: düzenlemesi zaten
0: Evet.
1: evet. Enes o
0: İnanılmaz
1: Karadenizler'de
0: güzel bir işti.
1: çok iyi yapıyor altyapıları. Peki böyle bunlardan devam etme düşüncen var mı Karadeniz'i bir tane daha yapayım gibi?
0: Şu an Karadeniz'den devam etmek istiyorum
1: Değil mi?
0: aslında. Evet.
1: Ne güzel bir fikir.
0: Yolculuğum artık o yönde olacak.
1: Çok iyi fikir. Biz de Resul'le bir tane düet yapacağız. Ona bir Karadeniz şarkı
0: Oh,
1: yazdım.
0: süper.
1: Var benim de şeyde var. Gel yanıma tut geliyorum yar. Ekin.
0: Ekin Uzunlar.
1: Evet.
0: Ekin Uzunlar'la da düetimiz var. O
1: Ekin'de de
0: da
1: var senin.
0: evet, o da bayağı
1: Aslında o
0: sevilmişti.
1: Ekin Uzunları şarkısı var. Ona, bir de Simsiyah'ım var Ceceli'de.
0: Çok
1: O da
0: severim.
1: biraz Karadeniz var aslında
0: Çok
1: benim
0: severim.
1: şarkılarda. Güzel bölge ya. Her zaman hani
0: Evet.
1: karşılığı var. Burada çok en çok Karadeniz'de izleniyormuşuz biz de. Onu da araştırmadan söyledi Defne Hanım bize. O yüzden selamlar herkese buradan. Peki
0: Selamlar
1: bu
0: olsun.
1: iyi strateji ya. Kim Burayan? Nereden çıktı? Sen mi buldun bu ismi?
0: Ben bulmadım aslında. Ben çok küçüktüm. Yani 14 yaşındaydım.
1: Ha, Kim Burayan
0: Sonra
1: diye.
0: bir çocukta gördüm bunu. O zaman çok popülerdi bu isimler.
1: Ha, öyle
0: Ben
1: başlıklar var.
0: şuyum, ben buyum
1: Ha.
0: falan. Ben de Kim Bu'yu koymuştum öyle önüne.
1: Ama senle patladı bu iş.
0: Benle
1: Kim
0: patladı.
1: Burayan diye, değil
0: Evet,
1: mi?
0: sonrasında ben patlayınca isim de patladı. Herkes Kim Bu,
1: Sen
0: Mustafa,
1: sosyal
0: Kim Bu
1: medyada
0: Ahmet. Evet,
1: büyüyenlerdensin, değil mi?
0: sosyal
1: Daha
0: medya.
1: influencer gibi bir durumda mıydın ondan önce yoksa?
0: Evet, şöyle ben sadece fotoğraf paylaşıyordum sosyal medyamda. Sonrasında bir gün Hey Gidi Karadeniz videosunu çektik. Arkadaşım çekti, 15 saniyelik bir video. Story'me koymuştum ben. Arkadaşım da dedi ki hemen bunu post atıyorsun. Ben de postladım, bir baktım. 50 bin
1: İnanılmaz.
0: takipçi,
1: Vay.
0: 90 bin.
1: Bir
0: Her
1: şeyler
0: ay böyle
1: oluyor.
0: 100 bin artıyordu
1: Bir şeyler
0: işte.
1: oluyor dedin.
0: Sonrasında Mustafa Ceceli ile beraber ıssız duvarları yaptık zaten. Öyle ilerledik.
1: Şimdi Reyhan Tagan diye mi? Yani şey başladım sen de. Ya ben artık normal isim soyisim devam. Değil mi?
0: Kesinlikle
1: Bir yerden
0: evet.
1: sonra sıkılır
0: Şu
1: çünkü
0: an o
1: insan.
0: kadar pişmanım ki.
1: Ama
0: Öyle de
1: işte.
0: demek istemiyorum ama.
1: Şimdi şeye başladı. Burayan Orayan mı acaba? Değil mi?
0: Evet. Şimdi bulmaya çalışıyorum. Çünkü bir yandan pop yapıyorum, bir yandan Karadeniz, bir
1: Karadeniz
0: yandan
1: var.
0: arabesk.
1: Arabesk var.
0: Her şey var. Oturtamadık onu.
1: Seviyorsun ama şarkı söylemeyi.
0: Seviyorum.
1: Sahneye
0: Çok
1: almayı da
0: seviyorum. Evet,
1: seviyorsun.
0: çok seviyorum.
1: Herhalde 5 yıl oldu mu?
0: Doku,
1: Başlayalım.
0: 9 yıl
1: Dokuz,
0: oldu.
1: ama en ufak
0: Sahneye,
1: dönem.
0: sahnelere 2 yıldır başladım. Biraz bende anksiyete vardı.
1: Atlattın mı
0: Panik.
1: onu?
0: Şu an

0: Çok rahatsın.
1: atlattık.
0: Şimdi mesela geldin
1: Evet.
0: mükemmel bir şekilde.
1: Çıkana kadar böyle problem olmuyor sahnede. İkinci şarkıda
0: Peki
1: pozu
0: küçükken hani
1: yutturuyoruz.
0: ilk o yaştan da hani sesin ne güzel kızım diye okul çevresi mi keşfediyor, ailem mi?
1: Benim anne tarafı müzikle ilgileniyor zaten.
0: Öyle
1: Full
0: mi?
1: hepsi. Teyzem daha
0: Onların
1: öncesinde
0: ellerinden öpüyoruz mu?
1: program sunuyordu o da. Bıraktı.
0: Hmm.
1: Ben şimdi devam ediyorum
0: Devam
1: onunla.
0: ettiriyorsun.
1: Evet.
0: Ne güzel. Şimdi tabii Reyhan Tagan olarak artık seni, değil mi? Her yerde
1: Evet.
0: anons ediliyor.
1: Evet.
0: Ve
1: Evet.
0: galiba Belalı mı seçmişsin?
1: Evet, Sezen Aksu
0: Sezen Aksu,
1: Belalım.
0: Belalı.
1: Çok severim Sezen
0: Yakışırdı.
1: Aksu'yu.
0: Sezen'e
1: Çok
0: de buradan
1: teşekkür
0: selamlar.
1: ediyorum.
0: Onunla da çok güzel 2-3 yılımız geçti.
1: Selamlar
0: Ben
1: olsun.
0: küçükken
1: Ne
0: Kanlıca'da,
1: mutlu.
0: evet. Ondan sonra oradan ayrıldım. Ama bu şarkılar hiç ölmüyor. Geçen gün onu bir programda konuştuk. Belalı mı yaptık mı bilmiyorum ama yani o zaman hele Onda Tüm zamanından kalan şarkılar ölümsüz. Gerçek bir halk
1: Kesinlikle.
0: ozanı Sezen'de.
1: Kesinlikle.
0: Ona da buradan selam çakalım. Şimdi
1: Selamlar
0: Reyhan
1: olsun.
0: Tagan'dan, kim bu deyip durmayın artık. Reyhan Tagan'dan Belalım Sinan'la sahnede.

0: Bravo.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ağzına sağlık. Senin bütün ekibin de burada. Onlar da alkışlıyorlar seni sürekli diyorum.
1: Teşekkürler, teşekkürler.
0: Destek aileden de var. Çevreden de var,
1: Evet,
0: değil mi?
1: sonuna kadar herkes
0: Peki
1: destek.
0: şey oldu mu hiç? Kızım acaba bir konservatuvara mı gitsen falan, hani aileler sever ya.
1: Konservatuvara gidiyordum, dondurdum.
0: Neden? Pandemi zamanı
1: Gitmedi
0: falan.
1: ya. Evet, tam pandemi zamanına denk geldi bir
0: Normal.
1: de.
0: Bir şey olmaz.
1: Hoca keman dersi veriyor online. Hocam diyorum, anlamıyorum ki.
0: Onlar kaybetti.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi yavaş yavaş tabii işi büyütüp böyle kültür merkezleri, açık havalar falan, öyle hayallerin %60-70'ine gelmiş olabilirsin ama daha var tabii, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Daha
1: Daha
0: yaşında çok
1: çok
0: genç.
1: var hem de. Tam hayallerim değil aslında,
0: İyice
1: evet.
0: büyüterek işi devam etmek
1: Kesinlikle,
0: istiyorsun. Çünkü bu
1: kesinlikle.
0: bir kana girmiş bir zehir gibidir müzik, değil mi? Ya vardır hep ya hiç yoktur.
1: Kesinlikle, çok
0: Evet.
1: doğru
0: Başka
1: söylediniz.
0: hiçbir şey yapamazsın ya.
1: Kesin. Böyle şey, depresyona giriyorum bazen, evde yatıyorum, diyorum ki hiçbir yere çıkmayacağım. Yok, istemiyorum falan. Sonra bakıyorum, yok sen başka bir şey
0: Yapamaz.
1: yapamazsın.
0: Aynen.
1: Yapamazsın
0: Hep
1: ya.
0: bunlar
1: Kesinlikle.
0: sanatçı hayatında hep bu
1: Evet,
0: dalgalanmalar var. O
1: evet.
0: yüzden aynen yola devam yani burada.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi buradan bir şarkıya geçeceğim. Mesela Hande'ye çok şarkı yapmışım. 25-30 tane şarkı yapmışız. Onlardan arada kalmış şarkılardan birini söyleyeceğiz. Onda da vardı mesela. Düşün, Hande Yener olmuşsun. Hala sen, o da giriyordu yani depresyona. Ajda'nın
1: Giriyor.
0: bile girdiği anlar vardır. Yıllar içinde ben neler çektim dedi. O yüzden daha yolun başındayken tabii bunlar çok normal. O yüzden hepsini aşağı aşağı kıra kıra geçeceksin. Bütün bu duvarları
1: Evet,
0: aşacaksın. Ona
1: evet,
0: da eminim yani.
1: evet.
0: Sana da bana da çok zor. Şimdi sen gidersen... Çok güzel şarkıydı bu ya. Ama bu albümde şey patladı benim. Bodrum'a da gittik beraber. Patladı önce. Bu 2010 yılında yaptığım bir albüm. Bütün albüm söz müzik düzenlemeydi. Sonra geçen sene 15 yıl sonra şey patladı. Günaydın geçiyor sopa. Ama o albümden ben arada kalmış bir şarkıyı söyleyeceğim şimdi.
1: Size o kadar imreniyorum ki. Muhteşemsiniz
0: Çok
1: gerçekten.
0: estağfurullah canım, sağ ol. Bu Yasak Aşk diye bir şarkım var o albümde. Ben bunu yapmak istedim bugün. Öbürü zaten popüler tamam ama bu işte arada hasta mesela yaptık değil mi? Ya, bir bela. Bunlar hep güzel şarkılar ama Yasak Aşk böyle arada kalmış bir şarkı olduğu için şimdi Sinan'la sahnede Yasak Aşk.

0: Arslanca Enerji'nin sunduğu Sinan'la sahnede devam edecek.
1: Bu salı binde Doğuş Dökme Siyah Çay Kırmızı Dem 1099 lira. Zühre Ana Bromelain Şurubu 225 lira.

0: Arslanca Enerji'nin sunduğu Sinan'la sahnede devam ediyor.
1: Reyhancığım peki şimdi başladı, devam ediyor. Şimdi kariyerin ortasındasın diyebiliriz
2: Evet,
1: artık, değil mi?
2: evet.
1: Ses rengin çok güzel çünkü çok güzel
2: Çok
1: şarkılar
2: teşekkür
1: söylüyorsun.
2: ederim.
1: Çok da hakimsin. Ama bir enstrüman da bence çok iyi. Kendi şarkılarını yaptın
2: Kesinlikle.
1: mı hiç?
2: Kendi şarkım
1: Karaladıkların var mı ya?
2: var.
1: Söz mü yazıyorsun? Söz müzik.
2: Evet, şu 200 senedir deniyorum.
1: Çıkarttığın
2: Seviyorum
1: yok
2: da
1: ama değil mi
2: aslında.
1: hiç
2: Hiç
1: daha?
2: çıkartmadım henüz. Öyle bir
1: Bence
2: fırsatım
1: ona bir
2: olmadı.
1: cesaret etmek lazım ya.
2: Değil
1: Yani
2: mi?
1: yakışır bence
2: Evet,
1: gibi geliyor.
2: öyle yapmalıyım. Şu an çok
1: Çünkü
2: sevdiğim böyle Karadeniz'e yatkın bir şarkım var mesela.
1: acaba onu mu besleyip Karadeniz olarak
2: Evet,
1: çıkarsın?
2: bence evet olabilir.
1: Ben mi şimdi fikir verdim? Yok muydu
2: Evet,
1: düşünmüyorum.
2: çok teşekkür ederim.
1: Neyse sen bilirsin ama bence hani öyle bir o sanatçı şeyini alıyorum senden böyle yazıp
2: Çok çok
1: çizebilecek.
2: teşekkür ederim.
1: Ve hani ismini de artık Reyhan Takan olarak oluşturduktan sonraki kariyerinde önünde rahat bir 30 yıldan fazla var diyebilirsin. Ne güzel bir
2: Değil
1: şey bu
2: mi?
1: değil mi? Güzel bir yaştasın yani bence. Müzikal anlamda da
2: Başındayım sanki daha
1: başı ortası
2: henüz, değil mi?
1: diyemeyiz
2: Değil
1: doğru.
2: mi? Evet.
1: Çünkü çok küçük başladığın için hani
2: Çok. 15
1: çocuk
2: yaşında
1: şarkıcı
2: başladım.
1: gibi bir şey
2: Evet,
1: olmuş yani
2: evet,
1: değil mi
2: evet.
1: ilk
2: Tam o
1: başta?
2: dönemler.

0: var böyle.
1: Peki bu yolda idol aldığın veya sen elini uzatıp da bunun hakkını ödeyemem dediğin müzisyenler veya yapımcılar, sevdiklerin oldu mu yoksa hep kendin mi
0: İdol
1: yürüdün?
0: aldığım dersek Ebru Gündeş.
1: Ebru'yu çok seviyorsun.
0: Çok seviyorum.
1: Aa,
0: Hayranım.
1: ne güzel.
0: Ona bayılıyorum. Aşığım.
1: Ebru'cum,
0: Siz
1: evet.
0: de çok güzel işler yaptınız. En son
1: İyi
0: çıkarttığınız
1: ki doğmuşum,
0: proje
1: evet.
0: bayıldım.
1: Şey yapalım
0: Emeğinize
1: mı
0: sağ olun.
1: ya? Benim ona çok sevdiğim bir şarkım var. Bir devir bitti, kabul edelim. Biliyor musun o şarkıyı?
0: Az çok
1: Bir
0: nakarattı.
1: devir...
0: Evet.
1: Enes nereden yapıyorduk biz onu? Si mi? Versene bir şey can.
0: Deneyelim bakalım.

0: 3, 4. Beni sana kim unutturuyor? Ebru'cum selamlar, sevgiler. Seni seviyoruz.
1: Şey vardı başka. Sen de benden azıcık aşk aldıysa harca. Çok var ya. Ağlamayacağım.
2: Ay, çok
1: evet, çok seviyorum ben de Ebru'yu. En sonunda iyi ki doğmuşum değil mi? O da güzel.
2: Bayıldım.
1: Güzel şarkı.
2: Şu an favori şarkı.
1: Öyle mi? Evet. Süpersin. Ebru'yu çok seviyorsun ama gerçi o kadar da arabesk şarkılar söylemiyorsun.
2: Evet.
1: Ama yani çünkü çok pop bir stilin var
2: evet,
1: biraz da ama ses rengin istersen ona da benziyor yani.
2: Evet.
1: Değil mi aralarda o da var.
2: Aslında benziyor değil de benziyor diye değil aslında Ebru Gündeş'e.
1: Çok sevdiğin için
2: çok
1: belki.
2: Çok seviyorum.
1: Onun çok duruşu, kulağın dolu olduğu için.
2: Evet, duruşu, sesi,
1: tavrı, tarzı.
2: Tollaması.
1: Değil mi?
2: Muhteşem biri ya.
1: İnşallah bir gün tanıştırırım seni ben de.
2: İnşallah.
1: Tanıştı mı bilmiyorum tabii.
2: Hiç tanışmadık. Hiç öyle bir fırsatımız
1: olmadı. Ona da buradan selamlar. Bu bölüm ona gönderirim. Şimdi Reyhan Takan'dan bir şarkı daha alalım. Ne vardı sırada söylemiştik değil mi seninle?
2: Aykırı yollarına yapabiliriz.
1: Aynen. Aykırı yollarına şimdi Sinan'la sahnede.

0: Teşekkürler.
1: Ne kadar güzel uşak ses tuttun finalde.
0: Beğendiniz mi gerçekten?
1: Çok.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hatta baktım Enes'e de.
0: Çok mersi.
1: Çok güzel. Çok yakışıyor bu Karadeniz ya. Buradan mı çok... gitsek acaba?
0: Böyle de.
1: Karadeniz Reyhan. Vallahi çok yakışıyor. Ağzına sağlık.
0: Çok sağ ol.
1: Başka hiç türkü, Türk halk müziği falan, Türk sanat müziği denedin mi hiç?
0: Türk sanat müziği de severim.
1: Çalar mıydı evde sen küçükken?
0: Çok bilinenler.
1: Annenler dinler miydi genelde? Yoksa batı klasik gibi duruyor biraz ailesi.
0: Bizimkiler hep arabesk ya.
1: Arabesk mi?
0: Evet, hep arabesk.
1: Allah
0: dayım
1: Allah.
0: Falan böyle küçük Emrah sever.
1: Öyle
0: okumayı.
1: Mi?
0: Evet.
1: Ne güzelmiş. O da...
0: İbrahim Erkal'lar.
1: Aa, manevi oğlu burada İbrahim
0: evet,
1: abi.
0: Evet, evet.
1: İbrahim Erkal'dan... Enes neydi bizim şarkı ya? Onu bir söylesene İbrahim Erkal. Bu çok güzel oluyor.
0: Aa,
1: böyle
0: süper.
1: Şarkı çizmek için.
0: Biz
1: süper
0: olur.
1: İbrahim Erkal'ın Saygı albümünde Enes'le beraber yaptık bu şarkıyı, düet. Avuçlarını tutamadım. Buradan da hani bu programda ben onu mutlaka anmak istiyorum her zaman. Filiz Hanım'a da saygılarımı sunuyoruz değerli eşine. O yüzden kısa bir geçelim istiyorum. Ne ton Enes? Hocam. İbrahim Erkal'a rahmet ve minnet bağlıyoruz.

0: Ağzına sağlık Enes'im. Çok güzel hikayelerim var tabii. İbrahim abiyle değil mi Enes? Nasıl bir insandı senin için? Abi baba gibiydi ama aynı zamanda halka karşı da hep anlattığın insanlara karşı hep çok sevecen, çok sıcak.
1: Yani sıcakkanlıydı tüm insanlara.
0: Mekanı cennet olsun
1: Amin.
0: İbrahim abicim. Senin saygı halinde de yer aldık. Gerçekten ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Ülke seni her zaman çok sevecek. Gül bahçesi var, bir evim var kalede zaten. Gül bahçesi iki gözlü muhbir. Üçünde bir anket yapsaydık hangisini seçerdin?
2: Hangisini seçerdim?
0: Gül bahçesi iki gözlü muhbir.
2: Belalım da çok iyi. Ha, üç
0: Bu üçü
2: arasındansa
0: arasında şimdi.
2: muhbir ya.
0: O zaman sırada Sinan Hasan'da Reyhan Tagan ve muhbir.
3: Kalp kırıyor.

0: Ağza
1: Seferci.
0: sağlık. Güzel duyuluyor gerçekten.
1: Çok
0: Yakışan
1: teşekkür
0: şarkılar seçmişsin kendine hakikaten.
1: ederim. Çok
0: Biraz Karadeniz ağırlıklı gitti ama bu
1: sağ
0: şarkı
1: ol.
0: belalı ve kapanışta
1: Bugün
0: yapacak.
1: yöresel yaptık.
0: Aynen. Bugün biraz öyle oldu. İki gözüm de finalde mesela söyleyeceğiz.
1: Evet.
0: Bence hepsi çok yakıştı. Peki hiç oyunculuk yaptın mı?
1: Hiç
0: O
1: yapmadım.
0: çocuk filmlerinden falan sana teklif gelmedi mi? Sanki çocuklar
1: Daha
0: çok
1: önce
0: sevdiğim bir karakter.
1: teklif geldi.
0: Gelmiştir.
1: Evet. Mail gönderdiler.
0: Yapmadın mı?
1: 15 yaşındaydım. O kadar çok
0: Çok küçüktün.
1: utanıyordum ki, korkuyordum her
0: Reklamlarda
1: şeyden.
0: falan oynuyor muydun küçükken?
1: Yok, hiç öyle
0: Yani bu kız
1: geçmişim
0: çok güzel
1: yok.
0: işte. Hani bu ne kadar tatlı bir çocuk. Bunu oynatalım reklamlar falan öyle oldu mu acaba
1: Yok,
0: küçükken?
1: o benim şeyimdi. Totemim. Şey diye hayal ediyordum küçükken. İşte otobüste giderken bir yönetmen beni görsün.
0: Keşfedecek.
1: Aynen. Aslında oyuncu olmak istiyordum o zamanlar. Sonra şarkıdan devam ettik.
0: Şimdi çok iyi bir oyunculuk teklifi gelse yapar mısın yoksa şarkıcılıkla devam mı istiyorsun? Aslında beraber de olabilir. Bir
1: Beraber
0: deneme
1: de olur. Evet,
0: olabilir.
1: böyle yöresel şeyler de yakışabilir bana. Daha böyle evimizin kızı
0: Sen
1: yine
0: tek çocuk
1: yöresel.
0: musun?
1: Ben üç kardeşim. Ablam
0: Kız
1: ve abim var.
0: en küçük müsün?
1: Ben en küçüğüm, evet.
0: Eyvah. Peki onlarda var mı hiç sanatsal bir çalışmalar, durumlar?
1: Abim seviyor, ilgileniyor böyle tiyatro vesaire. O da sever şarkı söylemeyi,
0: Öyle mi?
1: taklit yapmayı.
0: Ne
1: Bülent
0: güzel.
1: Ersoylar falan. Onun dışında yok. Yani benim ailemde yok. Anne tarafı ama full.
0: Full.
1: Annem sesi güzel. Anne tarafı devamlı olarak müzikle ilgileniyorlar.
0: Süpersin. Şimdi ya istek gelmiş. Normalde bu yoktu
1: Evet.
0: planda ama benim 2000'li yılların başı bu sefer aranjörlük yıllarımda yaptığım bir şarkı Fettah Can'ındı şarkı ama ben hani bu şarkıyı koyalım demiştim İzel'e ve bir intro melodisiyle birleştirmiştim. Ondan sonra ortaya şey çıkmıştı. Şu intro.

0: seyircimizi asla kırmıyoruz. Bu isteği de yerine getirmiş olduk. Programın sesinize sonuna doğru yaklaşırken, bu da hatıralar. 20 yıl önce falan da bu şarkıdır tabii. Evet Reyhan'cığım. Şimdi güzel bir müzik, A'dan Z'ye müzik şöleni yaşadık seninle sayende. Evet. O yüzden iyi ki geldin ve...
1: Çok teşekkürler.
0: Hani bence yolun başındasın ama birçok da tecrüben var. Genç yaşta çok tecrübe edinmişsin.
1: Evet.
0: O yüzden bu yol çok açık. Burada da bu Türkiye'nin en çok izlenen, her yerde izlenen müzik programında seni biraz daha yakından tanıma fırsatı buldular. Çünkü hani şarkılarımızı dinliyorlar, klipleri izliyorlar ama hakkında pek bilgisi olmayan insanların. O yüzden böyle programlar çok az kaldı. O yüzden çok değerli. Ayağına sağlık. İyi ki bize eşlik ettin
1: çok
0: bugün.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de TRT müzik izleyicilerine ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Orkestraya, rejiye.
0: Çok teşekkür ederiz. Hepsi adına.
1: Siz... Bir zaten burada konuk olmak affola. Muhteşem benim için.
0: Çok sağ ol. Çok ayağına teşekkür ağzına ediyorum. Sağlık. Bundan sonraki yolunda her zaman yanındayız ve bir ihtiyacın olursa buradayız ama ihtiyacın olacağını zannetmiyorum.
1: Estağfurullah.
0: Artık kim bu Reyhan demiyoruz. İyi ki bu Reyhan diyoruz.
1: Ay çok teşekkür ederim.
0: İyi ki varsınız. Çok
1: siz
0: teşekkürler.
1: Siz de iyi ki varsınız.
0: Haftaya başka bir konukla yine TRT müzik ekranlarında Sinan Asan'da görüşmek üzere. Şimdi son bir şarkıyla kapanış yapıyoruz ve herhalde zannedersem söz müzik Sezen Aksu.
1: Evet.
0: İki gözüm. Doğrudur. Ve galiba Sertab Erener söylüyordu şarkıyı.
1: Ona hakim değilim. Çok özür diliyorum.
0: Sertab Erener'den iki gözümü seçmiş. Yine zor bir şarkı ama kendine çok yakışan bir şarkı olacak.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Onunla veda
1: ediyorum.
0: Ediyoruz. İlginizi, alakanızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Arslanca Enerji'nin sunduğu Sinan'la sahnede sona erdi.
1: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

Züleyha ile Sınırsız Ezgiler yarın TRT Müzik'te. Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla

İlk konu unutulmaz şarkıların sevilen sesi Burak Kurt. Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla Salı TRT Müzik'te. Güzelim.

0: 8-11 Mayıs arasında BİM'de ithal muz 129 lira yerine 99 lira.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
0: ...9-15 Mayıs arasında BİM'de inci siyah zeytin 115 lira yerine...

Elinize gönlünüze sağlık arkadaşlar. Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Yine Serkan Çağrı sahnesinde müzik dolu bir gün yaşayacağız. Bugün pek çok şarkıyı elimizden geldiğince en güzel şekilde yorumlamaya çalışacağız. Tabii ki bizler müziğin tercümanlarıyız, müziğin yorumcularıyız. Bazen kendi duygularımızın da içinde olduğu, kendimizi de anlatan pek çok melodiyi seslendirmeye çalışıyoruz. Enstrümanlarımızın sesiyle bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Umarız ki bugün de öyle güzel bir gün olacak. Şimdi sırada sevgili Göksel Baktagir'in çok sevilen bir şarkısı var. Onunla devam ediyoruz. Tek kelime bir söz diyoruz. Buyurun arkadaşlar.

Gönlünüze sağlık arkadaşlar, elinize sağlık. Efendim, yine sırada bekleyen muhteşem şarkılarımızla sevgili Ece Ata geliyor ve devam ediyoruz.

0: Bu parça coşkulu ve hüzünlü, ikisi bir arada. Alican hoş geldin bu arada. Seni görmek gerçekten bize hepimize iyi geldi. Stüdyomuza da senin enerjin geldi bir anda.
1: Eyvallah abi, ne mutlu bana.
0: Şimdi bir tane enstrümantal daha çalıp Ece'yi dinlendirelim. Kimse etmem şikayet diyelim mi? Hadi buyurun.

Elinize sağlık arkadaşlar. Devam edelim. Sıradaki şarkımız şimdi Namussuz Akşamlar diyoruz. Buyurun.

0: Bravo, bravo. Bir alkış ister Ece Hanım'a. Lütfen artık bir alkış yapalım.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de sizleri alkışlıyorum. Harikasınız.
0: Ececiğim, bu saçlarını niye değiştirdin rengini? Sarı değişik bir etki veriyordu sana.
1: Ya seviyordum ama çok zor.
0: Bu
1: Sarı
0: yani bu da yakıştı,
1: saç.
0: ayrı konu da.
1: Biraz böyle gitsin. Arada değişiklik iyidir bence.
0: Şimdi geçen gün sevgili izleyenlerimiz Ece ile bir programa katıldık. Bence hayatımızda unutamayacağımız çok kıymetli bir andı bizim için. Yeşilçam ustalarına saygı gecesiydi. Yeşilçam'ın büyük ustalarından Ali Takçatepe'yi anma konseriydi. Ve Ece ile ikimiz o sahnede o gece yani biz de bir nefes verdik. Her ne kadar kendisiyle hayattayken tanışamamış olsak da, o şansı elde edememiş olsak da o gecede çok kıymetli şeyler yaşandı. Sen de orada Ali Takçatepe'nin çok sevdiği bir şarkı vardı. Onu seslendirdin. Ne hissettin sen o gece? Neydi
1: Çok
0: senin için
1: duygulu bir
0: o gecenin anlam ve
1: geceydi.
0: önemi?
1: Çok duygulu bir geceydi. Harika bir sahnede olmak, harika müzisyenlerle böyle ülkemiz adına değerli bir sanatçı için orada
0: Evet.
1: bulunmak çok büyük bir mutluluktu.
0: Doğru. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Başta tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri olduğu için. Şimdi o günleri madem böyle biraz konuştuk üzerine. Hadi oradaki çok sevilen bir müzik var. Onu çalalım. O gece de
1: Evet.
0: çalmıştık. Saffet Efendi diyelim beraber.
1: Evet, süper.
0: Buyurun.

0: Allah Allah. Bravo. Evet. Gittin mi filme? Ya filme gitti. Tamam, çok güzel. Ya bu arada bu filmde çalan klarnetçi üstadı da anmak lazım. Çünkü Türk filmlerinin, daha doğrusu Yeşilçam'ın vazgeçilmez klarnetin sesini dinliyoruz ama kim olduğunu bilmiyoruz. O vazgeçilmez klarnetçinin adı Üstad rahmetli Saffet Gündeğer'di. Nurlar içinde yatsın, ruhuna gitsin diyelim. İsmi de Saffet, bak dikkat et. Evet, şimdi ama filmde bir de şu vardı. Aslında onu da birazcık koklatmak lazım. Şimdi yavaşlayan kısımlarda, heyecanlı, tansiyonlu kısımlarda bu çok güzel de, bir de yavaşladığında nasıldı, hatırlıyor musunuz? Hatırlatalım mı, ister misiniz?
1: Abi bu böyle parçaların, yani bu Yeşilçam'da yapılan bestelerin gerçekten sihirli melodileri var. Yani slow yapıyorsun, hüzünleniyor.
0: Evet, doğru.
1: Hareketli çalıyorsun, mutlu ediyor. Aslında
0: Çok
1: hani
0: iyi.
1: çok zor bir şey bu beste
0: Beste
1: yaparken.
0: yaparken
1: Evet.
0: çok zor. Doğru söylüyorsun. Bir Hababam Sınıfı müziği örneği mesela.
1: Mesela aynen. Ki
0: Yıllarca.
1: biz bu Yeşilçam'ın projesinde çalışırken ben hani hiç böyle olduğunu düşünmemiştim. Gerçekten konçerto tadında yani besteler.
0: Bir de klarnetli versiyonunun şöyle bir şeyi var. Yavaşlatalım birazcık da.
1: Girişi olan değil
0: Tabii
1: mi?
0: tabii. Petlerle gel bak bana.

0: Serhan'ın da hoşuna gitti bu arada. Ececiğim biz Yeşilçam'ı böyle baya bir canlandırdık.
1: Çok güzel oldu, çok keyif aldım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Gel bakalım. Şimdi sırada iki tane yine çok güzel şarkımız var. Bu sefer türkülere yolculuk yapacağız.
1: Evet.
0: İki tane ülkemizin en güzel coğrafyalarına ait kültürüyle, müziğiyle, yemeğiyle, insanıyla zengin bölgesine gidelim. Doğuya doğru bir uzanalım şöyle. Antep'in kalesini yapalım, etek sarı diyelim.
1: Diyelim.
0: İçinden ne geliyorsa.
1: Diyelim.
0: Buyurun.

0: Evet, gönlünüze sağlık arkadaşlar. Yani elimizden geldiğince çok çeşitliliğe bürünmeye çalışıyoruz. Şimdi programın akışına bakıyorum. Nasıl başladık, nereye
1: Nasıl
0: geldik diye.
1: bitti?
0: Evet, türkülerimize her hafta elimizden geldiğince yer açmaya çalışıyoruz. Çünkü hep söylüyoruz, bizim gerçek hafızamız türkülerde. Yani milli müziğimizin asla kaybolmaması için ve unutulmaması için, değerinin anlaşılması için hepimizin misyonu bu. Her programda olabildiğince, elimizden geldiğince ve doğru ifade edebildiğimizce söylemeye, çalmaya devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenlerimiz, bugünkü programın sonuna geldik. Umarız sizler de bizler kadar keyif almışsınızdır. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Buradan Anteplilere selam ve saygılarımızı da göndererek Antep'in kalesi diyoruz.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala taşlı gala, cindim ve taşlı gala. Korkuyorum yarın.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Yapı Kredi, bir adım önde. 8-11 Mayıs arasında Bim'de ithal muz 129

0: Merhabalar, Irmak Arıcı ile dünden bugüne programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle aynı zamanda sözüyle hepinizi mest edeceğine inandığım, benim de çok sevdiğim bir arkadaşım, çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alpler bizimle. Nasılsınız Uğur Bey?
1: Çok teşekkür ederim. Programını tebrik ederek başlıyorum ben de.
0: Çok sağ olun.
1: Ne güzel. Çok yakışmışsın sunucu koltuğuna. Sahneye yakıştığın gibi sunuculuk da sana çok
0: Çok
1: yakışmış.
0: teşekkür ederim. Sizden bunu duymak beni mutlu ediyor
1: Evet,
0: gerçekten.
1: teşekkür ederim.
0: Senelerce sunuculuk vesaire yaptığınız için de gerçekten sizden bunu duydum. Çok çok mutlu oldum.
1: Evet, bu tabii biraz kilometre. Sen bunu her yaptığında, her geçen gün daha güzel olacak, daha güzel olacak ve bir gün Türkiye'nin unutulmaz sanatçı ve sunucularından biri olacaksın inşallah.
0: Umuyorum inşallah. Çok teşekkür ederim güzel sözler için. Ben sizler nasılsınız? Bu ne güzellik, bu ne şıklık
2: Teşekkür
0: diyelim.
2: ederim. Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Tedip bir arkadaşıma böyle konuk olarak geldiğimiz için zaten Uğur abi abim oluyor
1: Evet.
2: kendisi.
1: Zilan da beni benzetiyorlar. Kardeşim mi diye soruyor
2: Bir de
1: galiba.
2: ben daha çok
0: Evet
2: direkt. Evet bu
0: bu
2: arada.
0: benziyorsunuz.
2: Hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür
2: Ekrem'e
0: ederim.
2: zaten çok yakışıyorsun. Bu tartışmasız yani. Kimse burada bunu tartışamaz. Seni seviyorum biliyorsun.
0: Ben de seni çok
2: Evet,
0: seviyorum.
2: çok
0: İyi
2: da
0: ki geldin.
2: mutluyum. Evet, iyi ki geldim. Çok mutluyum senin
0: Çok da
2: olduğun
0: mutlu ettin
2: için.
0: beni.
2: Teşekkür ederim.
0: Neler yapıyorsun? Müzik hayatın nasıl gidiyor? Biraz çok hafif böyle kendini tanıtabilir miyim? Güzel gidiyor. Şöyle ben aslında konservatuar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Onun harici böyle single'lara işte böyle bir de oynadığım bir televizyon, ay, özür dilerim sinema var. O şekilde müzik hayatıma devam ediyorum aslında projelerle beraber.
2: Çok da
0: Yani
2: donanımlı bir müzisyen olduğunun altını çizmek okulları
0: istiyorum.
2: saymak istemedim ama burada
0: Biliyorum
2: söylemek
0: ama
2: lazım diye.
0: yani sen
2: Çok
0: şu an
2: teşekkür ederim.
0: mütevazilik yapıyorsun
2: Teşekkür
0: diye
2: ederim.
0: düşünüyorum. Sizin şiirle olan ilişkinizi hepimiz zaten yakından biliyoruz. Şiir yazmak sizin için terapi midir? Nasıl hissettirir size? Bu hikayeyi çok merak ediyoruz.
1: Ben şimdi film ve sinema eğitimi aldım bir dönem. Ve orada hikaye yazma işiyle aslında bu şiir yazma başladı. Ben böyle şiirsel metinler yazardım. Televizyon programlarının görüntüleri altına da bunları okurdum. Bir dönem duygusal programlar yaptığımda. Herkes ya ne güzel şiir okuyorsun, ne güzel şiir okuyorsun demeye başladı bana. Halbuki onlar böyle duygusal, şiirsel metinlerdi. Hikaye anlatımını ben çok severim. Yani her şiirin, hatta şarkılarımda da ona dikkat ederim. Bir hikayesi olsun, içinde kahramanlar olsun, bir başı sonu belli olsun. Buna çok dikkat eden biriyim ben. Dolayısıyla şiir yazmaya aslında ilk televizyon programlarına o görüntü altı metinleri yazarak başladım. Sonra bu şiirler çok güzel deyince onları biraz şiire çevirmeye başladım. Sonra bir dönem işte 2000'lerin başında bu şiir albümleri çok moda olunca şiir albümü yaptım ben de. İbrahim Sadri bu işin öncüsüdür. İkinci olarak da bana bu iş teklif edilmiştir. Şiir albümleri başladı. Yani aslında bugünkü aklım olsaydı şarkı okurdum o dönem. Öyle başlardım. Şarkıyı sonradan okumaya başladık. Çünkü şarkı okurken de kendimi çok mutlu hissediyorum. Yani ifade şekli o. Zaten biz sanatçılar kendimizi sahnede, işte ekranda, televizyonda, şarkı okurken, şiir okurken ya da bir şeyler sunarken ifade ediyoruz. Çünkü bizim işimiz bu, bizim mesleğimiz bu. Ben çok farklı televizyon programları da yaptım. Bazen ya bu program olmamış, diğeri daha iyiydi falan diyenler oluyor. Ama şimdi bu benim işim. Yani bir bakkal dükkanı düşünün. Orada her şeyi satıyor bakkala gittiğinizde. Ya ekmek satmak sana yakışmıyor. Sen su sat falan diyebiliyor musunuz bir bakkala? Yani bu da öyle bir şey. Bak şimdi sen şarkı da çok güzel söylüyorsun. Bak programdan ne güzel yakışmışsın.
2: Teşekkür
1: Süpürsem yok
2: ederim.
1: güzel bir şey.
2: Sağ olun.
1: Dolayısıyla bizim işimiz de böyle bir iş. Benim şiir yazmak ilk işlerimden biri. Çünkü ben bir hikaye anlatıcısıyım aslında. Ve halen şiirsel hikayeler yazmayı seviyorum.
0: Peki böyle yaşadıklarını mı yazarsın yoksa bu empati yeteneğiyle bir yazma mıdır bu?
1: Evet. Yani bu ben gözlem üzerine daha ziyade yani yazdığım her şeyi yaşamış olsaydım herhalde perişan olurdum ben. Çünkü ya çok duygusal şeyler var işlerinde. Yani benim çok dinlenen şiirlerimden biri vardı. 2001 miydi neydi? Er Mektubu diye bir şiir vardı. Mesela o bir Güneydoğu'da askerlik görevini komando olarak yapmış benim hikayesiydi. Ben öyle bir askerlik yapmadım. Ama o bizim aranjörümüzün hikayesiydi. Bir gün bana oturdu askerlik anılarını anlattı. Allah'ım nasıl olabilir böyle bir şeyler dedim. Ve oturdum onu akşam şiire döktüm. Ve o öyle bir şey çıktı. Yani dinlediğim zaman, gerçekten onu hissedebildiğim zaman, kendimi onun yerine koyabildiğim zaman birinin hikayesinde, yani senin bir aşk hikayemde oturup yazabilirim. Problem yok. Dolayısıyla yazdıklarım ve okuduklarım sadece kendime ait şeyler değil. Karagümrük'te biraz, mesela orada dayımın hikayesi var. Çok yakın bir arkadaşımın hikayesi var
2: İyi ki de
1: Karagümrük'te
2: var.
1: yıllarda. Evet.
2: İyi ki de var ki o güzel eseri dinleyebildik. Birazdan alacağız eğer sen de söylemek istersen tabii ki. Evet, müzik
0: Evet.
2: öğretmenisin denebilen. Ve öğrencilerle nasıl aran? Nasıl geçiyor?
0: Ya şöyle aslında ben konservatuvar okuduktan sonra öğretmenlik yapmak gibi bir hedefim ve şeyim yoktu. Ama branşım gereği ise halk müziği bunları daha çok ise çocuklara nasıl aktarabilirim, gençler üzerine nasıl bir etki bırakabilirim diyerek aslında o 2 günümü de okula geçirmek beni çok tatmin ediyor. Çünkü işte çocuklar 5'e giden 10 yaşındaki bir çocuğu açıp böyle YouTube'da benim türkülerimi dinleyip "Aa bak bu benim hocam"
2: Kesinlikle.
0: demesi bile benim için çok kıymetli bir şey. Ya günümüz müziğine popüler kültür,
2: Hele ki.
0: evet, bir tık daha hani o
2: Türkiye
0: etkiyi oraya
2: onlara.
0: aktarabilirim diye işte eve gidiyor mesela Veli diyor ki "Hocam sizi çok seviyor, işte dinliyor" demesi bile beni çok tatmin ediyor. 5 gün yapamam o okul sürecini ama o 2 gün beni çok tatmin ediyor yaptığım işler harici. O yüzden mutluyum. Ya ben seviyorum. Çünkü 5 yaşında da öğrencim var, 50 yaşında da var. Güzel bir yolculuk.
2: Kesinlikle çok da kıymetli yaptığınız iş. Hangi türküyü söylemek
0: O zaman
2: istersiniz?
0: Aşık Veysel'e analım.
2: Ben gidersen sabım sen kal dünyada hey diyelim.
0: Heyecanla bekliyoruz.

0: Ben babama sen usta mı deyince çok duygulanıyorum. Çünkü babama çok düşkünüm. Özellikle de Türkiye'yi seçerken o kısım beni yani böyle sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Babanız neyse Muzaffer, amcacığım. Ellerinden öpüyorum. Çok çok saygılarımızı
1: Yakın baba değil mi?
0: gönderelim. Kesinlikle
1: Hocam.
0: öyle. Sikagosu.
2: Hep düşkün oluyorlar zaten.
0: İnanılmaz kıymetli bir eser seslendirdim. Buradan çok saygı duyduğumuz ozanımız Aşık Veysel'i ve hayatını kaybetmiş büyük ustalarımızı rahmetle anıyoruz. Sen de çok güzel hakkını verdin ve seslendirdin. Geldi de böyle ağzına sağlık. Evet Uğur Bey, şiirlerinizde sizi çok etkileyen bir hikayeyi merak ediyorum. Nedir acaba?
2: Şiirlerimde beni çok etkileyen hikaye.
0: Belki sizin yazdığınız, belki böyle esinlendiğiniz birinden.
2: Yani şimdi her biri tabii ayrı hikayeler. Hep öyle derler ya, onlar benim çocuklarım gibi, çok seviyorum falan böyle derler hep. Benim tabii, şimdi tabii Karagümrük benim doğduğum yerde olduğu için onun yeri başka. Benim doğup büyüdüğüm yer, arkadaşlarımın, dostlarımın olduğu yer. O işte bir kızla kaçma hikayesi, yani dayımın hikayesi efendim. Yani o çok böyle hep bizden, böyle o Karagümrük'teki o mahalle semt döneminden yaşadığımız şeyler olduğu için o bana da hep sıcak geliyor, güzel geliyor. Zaten işte kendinizi anlattığınız zaman aslında bir karşılık buluyor izleyicide de o. Eğer ne bileyim işte İbrahim Tatlıses o mağaradan geldim ben buyum deyip öyle kendini anlatmasaydı belki bu kadar yer bulmayacaktı o ilk dönemlerinde. Dolayısıyla o çok samimi geliyor insanlara, kendinizi doğru anlatırsanız ve iyi tarif ederseniz. Karagümrük'te benim doğru anlatılmış, iyi tariften bir şeye sanıyorum ki karşılık buldu. O var. Yani tabii aşk hikayeleri var.
0: En
2: Çok
0: derinde onlar mı diyebilirim?
2: en derinde onlar ama artık o kadar çok üzerinden zaman geçti ki tabii ki. Onlar da çok güzel karşılıklar buldu. Yani biz şimdi öyle bir dönemden geliyoruz ki aslında bundan 20 yıl önce hani cep telefonu bile olmadığı dönemlerde biz aşkı tanıdık. Yani
0: O zaman daha kıymetli değil
2: o
0: miydi
2: zaman
0: peki?
2: çok kıymetliydi. Yani ne bileyim mesela bundan 20 yıl önce, o 25 sene önce diyelim aşık olduğunuz birini bir parkta görmüşsünüz. Ne telefon var, ne onun sosyal medya hesabı var, ne bir şey var. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. O günlerde yine haftanın her o gününde o parka giderdiniz ki bir daha onu görebilesin de tanışabilesin diye. Yani böyle aşkların içinden gelmiş bir nesiliz bizim nesil. Hani senin programının ismi Geçmişten Geleceğe. İşte ben geçmişteni, o gelecekte böyle güzel olmuş yani. Dolayısıyla o dönemde aşk, mektup diye bir şey vardı. Şu an kalktı, e-mail oldu artık o. Yani
0: Keşke
2: mektup
0: mektup
2: yazardık.
0: kalsaydı.
2: Elimizle mektup yazar, onu postaya verir. O posta onu götürür. Bir hafta sonra gider, bir haftada okunur. İkinci hafta mektubu gelir. Bir ay sonra cevabını falan alırdık. Yani bir ayda cevap geliyordu falan böyle.
0: Peki şimdi sözünü kesiyorum, nasıl dersin? Bu iki tarafa da hakim olan biri olarak soruyorum zamanı. Hakikaten bunu çok samimiyetle cevaplamanı rica ediyorum. O zamanda mı yaşamak, yoksa kolaylık vesaire teknoloji olarak bu zaman mı?
2: Böyle insanın geniş geniş vakti olsa, şöyle bir 200 yıl ömür olsa o zaman da yaşamak derim. Ama şimdi tabii artık hayat öyle hızlı ki o kadar çok dikkat dağıtan veya o kadar çok ekstra hayatımıza girmiş işler, güçler, ekstra uğraşılar var ki bu dönemin şartlarında ancak bu dönemle baş edilir. Yani bu dönemin şartlarında ancak teknolojiyle baş edebiliriz. Orada diğer tarafta vakit daha boldu. Daha güzel kendimize vakit ayırabiliyorduk. Ne bir komşuluk vardı, dostluk vardı, ahbaplık, arkadaşlık başkaydı. Aşklar bir başkaydı. Yani şimdiki aşklar artık biliyorsunuz kaydırılıyor. Bu kaydırma süresi, hani insanlar, gençler bakıyorlar 5 saniyeye düşmüş. Yani 5 saniyede bir kaydırıyor. Sen ne söylersen söyle ilk 5 saniyede ne dediysen dedin, o kadar kaydırıyor. Şimdiki aşklar da öyle. Kaydırıyorlar artık. Bu tamam, bunu tanıdık, bunu da tanıdık, bu da tamam. Yani 5 saniyede
0: Çok
2: aşklar
0: çabuk
2: bile kayıt.
0: tüketmeyi öğrendik
2: Tüketiyoruz. Çok
0: aslında.
2: tüketici bir dönemde yaşıyoruz. Allah kolay versin ama yine de bu dönemde yaşamak ve eski dönemde de yaşamış olmak çok önemli bir tabuttur.
0: Karagümrük demişken bu güzel eseri canlı canlı dinleyebilir miyiz?
2: Tamam, dinleyelim.
0: Lütfen.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor ve kara gümrü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum ama indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyorum. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Bulup buluşturup, sorup soruşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum. Bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok koçum diyor. Allah'ın hakkı üçtür anam. Seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Ben de bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum. Kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim bizim kanki Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patlar tabancayı takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum. Ne olur ne olmaz abi sen sür diyor.

0: biliyor. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı, bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş, sonra perdeler tutuşmuş, sonra ev tutuşmuş, sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda.
1: Taksici Ramazan kızımı kaçırdı, mahalleyi de ateşe verdi dostlar diye.
0: Ya yalandan 7 yıl yatmak geçer geçmesine de, yalandan yatmak gerçekten çok zor gelir kanı deliye. En nihayetinde attılar beni nezarete. 3-5 gün sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu, kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey, mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anneyle üvey abiye baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de, yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Nihayetinde attılar beni içeri. 3-5 vakte kalmadı koptu kafamın VK işi. Dedim ki kendi kendime, ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden o üvey annenin evini yakarım. Şimdi hakim bey hepiniz merak ediyorsunuz değil mi, yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Önce gidip üvey annesinin Balat'taki evini, daha sonra da üvey abisinin kumarhane olarak çalıştırdığı kahvesini benzin döküp yaktım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Baş...

0: Bir de Allah biliyor. Bir de Allah biliyor. Bir de
1: ağzınıza, yüreğinize sağlık.
2: Ya uzun gelmedi değil mi hikaye size?
1: Çok çok kıymetli.
2: Eskiden şarkılar böyle 5 dakikaydı. Şimdi yeni şarkılar 2 dakikada bitiyor. Yeni aşklar gibi. Şarkılar da kısaldı.
1: Mutlu. Eskiler her zaman daha kıymetli geliyor bana. Dolayısıyla türkülerden şöyle...
3: Üçümüzün de katılacağı.
4: Evet,
3: çok yapalım.
4: Gelini.
3: Evet, yapalım ama.
4: Balıkesir Türküsü.

Edrem için bağına, duman çökmüş dağına. Huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi. Edremit'in gelini kınalamış elini. Sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi. Huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, Edremit'in gelini kınalamış elini.

0: Ağzına sağlık.
1: Ağzınıza.
2: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tazınızla, sözünüzle bizi mest ettiniz. Şimdi güzel sorularımla devam edeceğim. Şiir ve müzik hayatınızda nerede duruyor? Şiir aslında biliyoruz.
1: Evet.
2: Ama müziği bir tık daha ve solistlik olarak da soruyorum.
1: Evet. Şimdi müzik, yani biz tabii sahne insanıyız birazcık. Böyle daha duygusal oluyor sahne insanı. Ya sanatçının tabii çoğu için genelleme yapmayayım ama birçoğu için böyledir. Mesela bende de öyle. Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır. O yüzden biz duyguları güzel yaşarız, güzel anlatırız, güzel ifade ederiz. Ama hani çok para kazanıp zengin olmayı bir türlü beceremeyiz. Yani mesela ömrünün sonuna gelip de multimilyoner veya zengin olabilmiş hiçbir mesela sinema sanatçısı gördünüz mü memlekette? Veya sanatçı yani acayip zengin öldü adam ya falan dediğimiz hiçbir sinema ve televizyon tiyatro sanatçısı yoktur mesela. Çünkü biz hani ticaret için, para için yaşamayız. Biz duygularımızın tatmini için yaşarız. O alkışı duyduk mu orada, bütün salonu alkışladı mı en büyük para odur bizim için.
2: O kadar güzel şeyler öğreniyoruz ve dinliyoruz ki böyle mest olmuş şekilde dinliyoruz gerçekten. Şimdi sorularıma devam ediyorum Burun Efendim. Seni en çok etkileyen sanatçı, en çok etkileyen şarkı nedir?
0: Yani şöyle, öyle öyle cevap veremeyeceğim. Çünkü konservatuvardan kalma bir alışkanlık olabilir bu. Biz genelde repertuar üzerinde eser geçtiğimizde her zaman ise o yörenin aşığı, işte mahalli sanatçısı kimse biz ondan geçerdik. Fakat belirli bir süreye kadar mahalli sanatçıyı dinleyemedik.

0: Çünkü işte yörenin verdiği şırabilin pek fazla vokal geliyor ve şimdi gençsin, biraz daha işte ne bileyim piyano istiyorsun, altta melodik yürüyüşler olmasını istiyorsun. O yüzden günümüz sanatçılarını dinliyordum. Halk müziği için söylüyorum. Ama her şeyi dinliyorum ben. Her tarz dinliyorum. Beni çok etkileyen bir şey diyemem ama halk müziği benim için çok başka bir yerde. Yani onu okumak, günlük hayatımda çok türkü dinlemiyorum bu arada. Çok okuduğum için olabilir.
1: Biliyorum.
0: Çünkü belirli bir şeyden sonra insanı demoralize edebiliyor.
1: Evet.
0: Duygusal anlamda
1: Evet.
0: etkileyebiliyor. O yüzden daha günlük şeyler dinliyorum. Kedi dinliyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: gibi yani. Ama şu çok iyi falan diyebileceğim bir sanatçı ya da müzik türü diyemeyeceğim. Çünkü her şeyi dinliyorum. Herkesi dinliyorum. Dozu.
1: Dozerna.
0: Dozu önemli. Evet. O zaman senden hangi eseri duyarız şimdi?
1: Aslında
0: Söyle
1: ben
0: bana.
1: yine yöre yöre okumak istiyordum ama bir tane böyle Azeri okuyayım. Çok türkü formu değil ama ben biraz türkü gibi okuyayım. Ayrılık diyelim. Fikrimden geceler yatabilirim. Bakalım dayanamayacak Evet.
0: mıyım?

0: Çok uzak yerlere gelmeli.
1: Teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.
0: Hazır böyle güzel güzel türküler söylerken bir de eğer seni yormazsak o bir şöyle bir hareketli
1: Türkü
0: türkü
1: yapalım.
0: alır mıyız?
1: Tabii ki. Beraber mi olsun?
0: Olsun.
1: Tamam.

0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Gerçekten sazına, sözüne hakimiyetin çok tatlı
1: Canım.
0: Reşayan. Seninle gurur duyuyorum.
1: Birader canım benim. Seninle.
2: Ben ikinizle de gurur duyuyorum. Sizler bu yeni neslin örnek iki insanısınız. Hem yaşantısıyla, tarzıyla, yaklaşımıyla, efendim işte güzel alışkanlıklarıyla, tersini söylemek istemiyorum, güzel alışkanlık sahibi olmanızla gerçekten örneklersiniz. Sizin sayılarınız çoğalsın.
1: Teşekkür ederim. Sahnede unutamadığınız bir anı.
2: Sahnede unutamadığımız çok anılar oluyor. Özellikle tabii teknik problemler çok olur bizde bilirsin diyor.
1: Zaten.
2: Teknik problemler çok oluyor. Efendime söyleyeyim. Bir defasında böyle hol hol diyelim birçok büyük bir fuar merkezi 2-3 farklı alanı var. Birinde biri sahneye çıkıyor, birinde diğeri çıkıyor. Birinde bir konferans var, birinde bir konser var. Ben bir gittim, bir girdim içeri. Dediler ki şimdi gitme önce çok iyi Uğur abi seni burada çok seviyorlarmış çok güzel falan falan çok ilgi var sana. Girdim içeri 10 kişi var. Wow. Bozuntuya da hoş geldiniz diyorum nasılsınız diyorum. Onlar da bakıyorlar bana böyle yani bir onlar şaşkın. Ben çok belli etmemeye çalışıyorum. Ondan sonra ben aldım arkadaşlar dedim müziği falan alalım. Ondan sonra müzik gelecek üzerine okuyacağım yarı playback. Filan bekliyorum müzik de gelmiyor ya. Böyle ben müzik gelmeyeceği teknik bir şey var bir lafı uzatıyorum falan filan. Sonra geldi içeriden ya bu yanlış son almışız dediler. Beni orada aldılar. Başka bir yere götürdüler. Ondan sonra bir tanesi geldi dedi ki ya dedi abi seni tebrik ediyorum diye. Karşında sadece
1: Tamam.
2: kız kazandı 10 kişi gördün. Ve hiç bozmadan insanlara gayet sanki o salon doluymuş gibi muhabbeti yapıyorsun. Ya bu iş böyledir. Çünkü bu işe biz başlarken beni en başında belki de en başında bir kişi tanıyordu sadece. 3 kişi tanıyordu. Sonra 5 kişi sevdi. Sonra 10 kişi söyledi. Sonra 100 kişi sevdi. Sonra 1000, 10.000 derken bunlar emekler işte. Hani tırnaklarımla bir yere geldim. Aslında bu. Bizim tırnaklarımızla bir yere gelmemiz aslında sevgi biriktirerek bizler bir yere geliyoruz. İnsan biriktirerek bir yere geliyoruz.
1: Bunu ben de şahidim her zaman dinleyicilerine de izleyicilerine de çok zarif ve kibar olduğuna dair. Aslında bütün ekip arkadaşlarına da böyle olduğunu biliyorum. O yüzden tabii ki çok tatlı
0: Ama
1: Reşayan.
0: zaten merhamet ve o iyi niyet bence her işte o iş ahlakı, o insanın karakteri ona göre, gönlüne göre verdiğini düşünüyorum insanların kalbine göre. Evet, sesinin de çok güzel olduğunu duyduk, işittik. O zaman büyük bir ustadan
2: evet.
1: güzel bir şarkımız var. Söyler
2: Ya
1: miyiz onu?
2: Ferdi Baba'dan bana soru çok severim. İsterseniz onu bir böyle bağıra çağıra bir
1: Tabii ki
2: okuyayım.
1: lütfen.
2: Evet.
1: Lütfen.

Konumum vardı. Ayaklarınıza sağlık. Sizi çok seviyorum. İyi de geldiniz. Bütün dinleyicilerimizin gönlünden, kalbinden öperiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Doğudan Sesler canlı yayınla Salı TRT Müzik'te.
1: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. İlk konuğu unutulmaz şarkıların sevilen sesi Burak Kurt. Çok doydum, güzelim yalana doydum. Üzerim üstüme gelmez, silerim cemiyetten ismini. Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla Salı TRT Müzik'te. Güzelim.

9-15 Mayıs arasında Bin'de İnci Siyah Zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 129 lira yerine 115 lira. Bin.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Değerli hocam,
1: Estağfurullah.
0: hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın Muhammed.
0: Ellerinize sağlık,
1: Var olun.
0: emeklerinize sağlık.
1: Çok sağ
0: Yani uzun
1: olasın.
0: yıllardır zaten dinliyoruz, biliyoruz.
1: Eksik olma.
0: Ülkemizdeki en önemli müzisyenlerden
1: Estağfurullah.
0: başında geliyorsunuz. Birçok kanun sanatçısının, hatta diğer enstrümanistlerin de çok örnek aldığı sanatçısınız. Çok teşekkür ediyorum programımıza
1: Ben
0: konuk
1: teşekkür ederim.
0: olduğunuz
1: Çok
0: için. Bizim
1: güzel
0: için büyük bir
1: program.
0: onur.
1: Sen, zaten programlar seninle bütünleşiyor. Böyle virtüözün virtüözite programını sunması daha da güzel.
0: Estağfurullah. Çok çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu çaldığımız eser size ait herhalde. Biraz bahsedebilir miyiz?
1: Muhammed, bu çaldığım eser 2006'da Efsane CD'si vardı.
0: Efsane
1: Çıkarmış
0: CD'si.
1: Efsane CD'sinden. Hicaz parça bu. Hicaz sesim. O zaman bestelediğim işte aşağı yukarı 20 sene oldu. O CD'nin içerisinde zaten bir tane de Kürdü saz samayısı da var. Güzel bir çalışma oldu. Ondan evvelki İspanyol Rüyası bir çalışma vardı. O çalışma da çok güzel oldu. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor.
0: Şu anda konserler de devam ediyor anladığım kadarıyla.
1: Konserler ise yurt
0: Bireysel konserler
1: dışında,
0: yapıyorsunuz.
1: bireysel konser alıyor. Ya yurt dışında olduğu zaman yurt dışında konserler oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz.
0: Anladım. Bu arada Bilen Yıldırır abim, sizin de ellerinize emeklerinize sağlık hocam. Harika bir performans açılışta. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hazır sizi bulmuşken konuşmaktan mağda sizleri dinlemek istiyoruz aslında. Ama biraz da tabii ki bu günümüzde neler yapıyoruz, neler ediyoruz, ne fikirlerimiz vardı, bunları da bilmek istiyoruz hocam. Son zamanda yeni düşündüğünüz bir projeniz var mı? Hayata geçirmek istediğiniz bir projeniz var mı? Herhangi bir fikriniz, yeni bir albüm var mı?
1: Ya yeni bir albümde enstrümantalleri zaten yaptım. Enstrümantalinin haricinde beste çalışmalarım da var.
0: Besteleri
1: O
0: var.
1: besteleri de şimdi onların üzerinde duruyorum. Tekrardan gene bir enstrümantal daha değişik. Mesela İspanyol Rüyası'nı yaptığımız o zamanlar bayağı eski oldu. İspanyol Rüyası 2 olabilir. Onun çalışmaları içerisindeyim şimdi. Bazı düşüncelerim var. İnşallah onu da hayırlısı
0: Yine
1: yapacağız.
0: solo
1: Kanun olacak.
0: kanun
1: Tam
0: olarak
1: bir
0: solo
1: altyapılı tabii gene bazı
0: aranjeli
1: enstrümanlarda
0: düzenlemeli.
1: aranjısı düzenlemeli bir şey yapılabilir.
0: Peki hocam, kaç yaşında enstrüman çalmaya başladınız ve nasıl oldu enstrüman hayatınız?
1: Enstrüman çalmam. Aslında ben kanun çok küçük yaşlarda düşünmüyordum. Batı enstrümanları düşünüyordum. O zaman belki de enstrüman da düşünmüyordum. Babam o zaman kanunu eve getirdi. Bak bakalım dedi bunu da çalacak mısın dedi. İsabet.
0: İsabet bayağı.
1: İsabet oldu. Tamam ailemizde hem Batı tekniği hem de Türk müziği olduğu için öyle bir ortamda büyümek bizi daha başka türlü bir yerlere getirdi.
0: Evet.
1: Mesela Kando arpej sistemini
0: Evet.
1: klasik tarz dediğimiz Cemil Bey'in tambur tarzını, Necdet Yaşar'ın tarzını.
0: Evet.
1: Onları da ben çok dinledim o zamanlar. Arpej sistemini. Bunları ben o zamanlar küçük yaşta yapıyordum. Ailenin de etkisi vardı. Çok türlü çalışmalar, bütün müzik türlerini dinlemem. Zaten bütün müzik türlerini dinlediğiniz zaman icra edilen güzel müzik türleri hepsi güzel. Önemli olan icranın güzel
0: Çok
1: olması.
0: güzel. Çok
1: O,
0: güzel söylediniz.
1: tabii
0: Evet.
1: icra güzel olduğu zaman hepsi güzel. Bütün hepsini dinledim ben. Batı tekniklerinden dedim. Halk müziğinden, bozlaklarından, dini müziklerden. Tabii bunları bir sentez haline getirince ortaya işte
0: Ortaya harika.
1: böyle bir
0: Orada
1: tavır
0: Ahmet Meteor
1: çıktı.
0: çıkıyor
1: Bu evet
0: aslında.
1: böyle bir
0: Evet,
1: tavır
0: evet.
1: çıktı. Allah'a şükürler olsun Allah'ın vermiş olduğu bize o kabiliyeti. Biz de işte sevenlerimize sunuyoruz.
0: Çok güzel
1: Çok
0: sunuyorsunuz
1: şükürler
0: hocam.
1: olsun.
0: Allah sağlık versin size.
1: Cümlemize Allah sağlık versin.
0: Ailede başka müzisyenler
1: Başka
0: de var.
1: müzisyen oğlum Can konservatuvarda. Keman. Ali oğlum o da kanun çalıyor. Kızım da konservatuvardan mezun. Hem kemençe çalıyor hem yan flüt çalıyor. Onlar da
0: Hepsine çok selam.
1: çok sağ

0: ediyoruz.
1: Olun. Çok sağ
0: Aynı
1: olasın.
0: zamanda bir akrabalığımız da söz konusu olduğu için
1: Tabii
0: aslında
1: tabii.
0: kuzenlerim oluyor.
1: Tabii,
0: Sevgili
1: eksik olma, sağ olasın.
0: Can da burada.
1: Tamam.
0: Can'ı da hazır gelmişken onu da bir
1: Tamam,
0: dinlemek
1: çok
0: isteriz.
1: güzel
0: Güzel
1: olur.
0: de bir hatıra kalmış
1: Tamam, çok
0: olur.
1: güzel olur.
0: Sevgili Can Meter.
1: Tamam.
0: O zaman hep beraber bir şey
1: Bir şey
0: çalalım.
1: icra edelim.
0: Siz
1: O,
0: beraber çalın. Babalı
1: tamam.
0: sonra beraber çalalım.
1: Tamam.
0: Buyurun.

0: Can'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Eline sağlık. Çok güzel performansın.
1: Teşekkür
0: ederim. Sevgili hocam sizin de elinize sağlık.
1: Harika performansın. Teşekkür ederim Muhammed. Senin de eline sağlık.
0: Bu eser kimin eseri?
2: Bu eser Sezen Aksu yorumuyla Ara Dingşiyan'a ait bir eser.
0: Çok güzel. Çok güzel bir melodisi var.
1: Çok güzel.
0: Peki sen neler yapıyorsun son zamanda? En son kaç zamandır da görüşemedik. Bir albüm yaptın diye biliyorum.
2: Evet, bir single çalışmam oldu benim de yakın zamanda. İşte bir 20 gün önce çıktı. Onun dışında işte keman sanatçılığıma konserler bazında devam ediyorum. Ama aynı zamanda bir solo kariyerim de var.
0: Şarkı,
2: evet. Solo kariyeri de yapıyorum bir yandan vokal anlamında. Onlarla ilgili de işte şimdi bir konser çalışmalarımız olacak.
0: Çok güzel. Başarıların devamını diliyorum.
2: Çok teşekkür
0: ederim.
2: Seni
0: görmek çok güzel. Programda da seni ağırlamak benim için çok
2: mutlu
0: etti.
2: Aynı şekilde.
0: Başarılı daim olsun. Babayla zaten meslek kariyerin her zaman devam ediyordur. Eğitimlerin evet. Her zaman devam ediyordur. Peki hocam.

0: Kapanışta bir şeyler çalalım. Bilen hocam, beraber üçümüz ne çalalım? Bir Binyavent Lolo'nu
1: Nihayet
0: çalalım
1: onu
0: mı
1: da
0: hocam?
1: çalalım. Evet, güzel olur.
0: Türk müziğini anmış
1: Tamam.
0: oluruz. O zaman tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: Ellerinize
1: teşekkür
0: emeğinize
1: ederim.
0: sağlık. Cancım, ayaklarına sağlık senin. Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ederim.
0: ederim. Bilen hocam, siz de hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. O zaman buyurun.

0: Sesin harika, kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala taşlı gala, cıngıl ve taşlı gala. Korkuyorum yarın.

0: Efendim, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bir Gönül Penceresi'nden programında sizlerle birlikteyiz. Gönül Penceremizden şarkılar sunacağız sizlere. Tabii ki benim çok kıymetli arkadaşım Alparslan'la birlikte.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehsen'cim. Efendim hoş geldiniz Gönül Penceremize. İnanın sizleri öyle hasretle bekliyoruz ki bir hafta boyunca. Çok özlüyoruz, çok özlüyoruz sizleri, çok seviyoruz. Yine birbirinden değerli, muhteşem bir repertuarla huzurlarınızdayız. Bu programı hazırlamamızda bize en büyük destek sevgili kardeşim Umut Hoşgör ve muhteşem orkestramız ve Furkan, Esra ve Ata bizlerle birlikte. Umut'cum nasılsın? Sen de harikasın.
0: Sen güzel de kardeş. Öylesin. Çok teşekkür ederiz. Efendim yine bizim programımızda birbirinden kıymetli şarkılar var. Birbirinden kıymetli bestekarların eserleri var. Güftekarların eserleri var değil mi?
1: Evet.
0: Ve sırada öyle güzel bir şarkı var ki sizler çok seviyorsunuz. Alp de onu öyle güzel okuyor ki. Benim çok kıymetli hocam Avni Anıl'a ait. Anonsunu sen yapar mısın?
1: Biraz kül, biraz duman. O benim işte.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Hoş geldin Ünal abi.
1: Hoş bulduk.
0: Ünal Yörük bugün bizimle.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın abi?
1: İyiyim. Sen nasılsın
0: Sağ
1: Ümitçiğim?
0: ol. Onurlandırdın bizi. Teşekkür
1: Eyvallah. Sağ
0: ederiz. Çocukluğumdan beri seni tanırım.
1: ol. Eyvallah.
0: Beraber
1: Çok
0: güzel,
1: küçük yaşlardan beri.
0: evet, güzel zamanlarımız geçti. Konservatuvardan itibaren.
1: Evet.
0: Çok mutlu oldum programımıza geldiğin için abi.
1: Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar da hepsi birbirinden kıymetli.
0: Evet.
1: Hepsini tanıyorum zaten kardeşlerimiz. Ellerine kollarına sağlık.
0: İlk eserde de bize Mayin'le eşlik ettin.
1: Evet.
0: Bir fotoğrafla beraber senin tınılarına güzel bir eser seslendirdik.
1: Elimizden geldiğince biz de ne verebiliyorsak, ne
0: Estağfurullah. Çok güzel oldu.
1: anlatabiliyorsak,
0: Çok
1: işimiz bu,
0: keyifli.
1: mesleğimiz bu.
0: Çok keyifli oldu. Programımızda fotoğrafları da paylaşıyoruz biliyorsun. İşte o fotoğrafta yaşanan o an, o saniye, o zaman çok değerli.
1: Anılar, anılar, anılar. Bir fotoğraf karesi çok şey anlatır. Her şeyi anlatır. Dostlukları anlatır. Güzellikleri anlatır. Ve ömür boyu baki kalır.
0: Sohbetimize devam edeceğiz ama hangi eserle devam edelim? Bize ilk ne çalacaksın?
1: Bir harman dalı çalalım mı? Neyle
0: Tabii.
1: çaldık? Şimdi bir de
0: Şimdi
1: zurnayla bir
0: baba
1: harman dalı
0: zurnayla bir
1: çalalım.
0: harman dalı.
1: Hadi bakalım.
0: Peki, dinleyelim.
1: Hadi.

0: Ağzına sağlık Anan abi.
1: Teşekkür
0: Harika
1: ederim.
0: oldu. Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok
1: Teşekkür
0: keyifliydi.
1: ederim. Çok güzel bir zeybek oldu.
0: Herkesin bildiği.
1: Evet, oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.
1: Muğla'ya, zeybeklere, her tarafa elimizden geldiğince.
0: Ünal abi sen konservatuvarda nefessiz sazın aslında.
1: Tabii.
0: Kaval, dilli kaval ilk başta öyle
1: Dilli
0: başladın.
1: kavalla başladık.
0: Başladın.
1: Sonra biraz elimiz bir şeyler çalmaya başlayınca M'ye geçtik.
0: May, evet.
1: M'den sonra zurnaya başladık. Sonra kaba zurnaya geçtik.
0: Evet, sen okulda sazın neydi? Tabii şimdiki
1: Neydi?
0: görevinde
1: Evet.
0: mehterde de
1: Evet.
0: zurna çalıyorsun.
1: Zurna çalıyorum. He.
0: Harika. Şimdi yine bir türkü çalıp söyleyelim.
1: Tamam, yine bu
0: Yine
1: sefer M ile çalayım bir tane
0: olur.
1: parça.
0: Bir
1: Peki.
0: Sefil Selim'den bir türkü söyleyeceğim.
1: Tamam.
0: Eşlik edersen arkadaşlar çok
1: Ne
0: mutlu
1: demek?
0: oluruz.
1: Ben de çok memnun oldum.
0: Eyvallah.
1: Sevinirim.

0: Evet Ümitçiğim, yine güzel bir
1: Eyvallah
0: çık
1: abi. Teşekkür ederiz.
0: çalmaya çalıştık diyelim.
1: Arkadaşlarımızla
0: Eski
1: beraber.
0: günlerdeki gibi.
1: Evet, okul günlerimizde gibi. Özlüyor musun okulu? O
0: Özlemez
1: günleri.
0: miyiz ya? Ben gerçi hala devam ediyorum. Yani yine mezuna derslerine giriyorum okulda. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda.
1: Harika.
0: Hala devam ediyoruz. Yine hala eski arkadaşlarımızdan görüştüklerimiz var.
1: Çalgı bölümündeki öğrencilere mi yoksa
0: Genel hepsine.
1: herkese? Üniversite bölümündekine,
0: Evet,
1: lise,
0: üniversite
1: ortaokul, lise
0: hepsine,
1: bölümündekine.
0: hepsine. Ha.
1: Çok güzel.
0: Elimizden
1: Senin
0: geldiği kadar
1: okuldaki
0: okuduk.
1: hocan kimdi? Nefesli hocan.
0: Ha, hocam Ali Yılmaz.
1: Ben biliyorum da.

0: Ali Yılmaz hocama buradan çok çok sevgiler, saygılar, hürmet
1: Saygılarımız
0: gönderiyoruz.
1: hocama. Ya okuldaki tüm hocalarımıza
0: Hepsi,
1: sevgilerimiz, saygılarımız yolluyorum.
0: birbirinden
1: Hepsi
0: kıymetli
1: birbirinden
0: değil
1: çok değerli, çok kıymetli ve çok güzel bir zamanda biz okuduk diye düşünüyorum.
0: Tabii, çok güzel.
1: Farklı bir disiplin vardı, farklı bir saygı vardı, farklı bir sevgi vardı.
0: Telefon yoktu, internet yoktu.
1: Arada bir de top oynardık, maç yapardık.
0: Evet.
1: Evet abi, hangi eserle devam
0: Ya
1: ediyoruz?
0: bugün ne bileyim böyle bir içimden geldi. Hep böyle bir zeybek çalasım var. Niye bilmiyorum. Bugün bir de Kerimoğlu çalalım istersen.
1: Olur. Ben de eşlik ederim sana
0: Hadi bakalım.
1: arkadaşlar da. Peki, dinliyoruz
0: Hadi.
1: abiciğim.

0: Ağzına sağlık.
1: Güzel bir zevk
0: Vallahi.
1: oldu.
0: Evet, çok keyifliydi bence. Teşekkür ederiz
1: Bu
0: valla.
1: arada içtenlikle söylüyorum. Fotoğraflar olsun, dekorumuz olsun. Müzisyen kardeşlerimiz zaten bir şey söylemeye gerek yok. Hepsi çok profesyoneller. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ellerinize
0: Estağfurullah, biz
1: sağlık,
0: teşekkür
1: kollarınıza
0: ederiz.
1: sağlık. Çok güzel konsept yapmışsınız. Her şey çok güzel. İzleyeni bol olsun.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. O zaman bir hareketli bir şey çalalım.
1: Hadi
0: Tamam abi.
1: bakalım. Neşet Ertaş'tan yapalım mı?
0: Tamam.
1: Hadi güzel
0: Neşet Hoca'nın bir eserine.
1: bir nar tanesi.
0: Enstrümantal olarak arkadaşlarımızla beraber
1: Hadi
0: çalalım.
1: bakalım.

0: Neşet Ertaş'ı da andık Ümit'ciğim.
1: Evet abi.
0: Allah yeni yeni rahmet eylesin.
1: Çok da güzel bir düzenlemeyle başladınız
0: Evet.
1: Ozan. Bu arada piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat
0: Murat
1: Süngü,
0: Süngü.
1: kontrbasta Sertaç Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkbazu ve

0: Perküsyon, davulda Barış Cem Songur bizimle beraber. Türkiye'nin önemli müzisyenleri.
1: Hepsinin elinde
0: Şanslıyız.
1: sağlık, evet.
0: Şanslıyım ben de onlarla beraber olduğum için. Programımızın sonuna geldi Günal abi.
1: Ya sonra geldik. Ben yani bütün türkülerimiz güzel. Bizim kültürümüz zaten dünyada bir tane diyebilirim yani.
0: Evet, o
1: Çok da gezdik,
0: eşsiz,
1: gördük
0: zengin.
1: biliyorsun. Yani çok zengin. Ama bu bir tane Çanakkale türküsü var. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı. Ben o parçayı çalmaktan çok keyif alıyorum. Çok zevk alıyorum.
0: Özel bir türküdür.
1: Evet.
0: Çalalım abi senin tınılarınla.
1: Kurtuluş Savaşı'nda 15 yaşında askere gidenler için gelsin o zaman.
0: Peki.
1: Hadi.

0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala daşlı gala, cındır ve daşlı gala. Korkuyorum yarın.

0: geç rastladım sana. Yanımda kal, yanımda kal, düşlerin yetmez ki bana. Yanımda kal, yanımda kal, çok geç rastladım sana.
1: Aşk ve Ötesi'nden tüm TRT Müzik izleyicilerine tekrar merhaba.
2: Hoş geldiniz.
3: Sefalar getirdiniz efendim. Umarım keyifli, güzel bir program olur. İnşallah. Ve gönlünüze inşallah samimi duygularımıza erişebiliriz.
2: Bu hafta yine eşsiz eserler hazırladık sizler için repertuarımızda. Ve yanımda kal dedik. Sevgili Harun Kolçak'ın rahmetli sözü ve bestesi ona ait olan Yanımda Kal'ı seslendirdik.
3: İzleyicilerimizin de ricamızdır. Efendim lütfen bizimle kalın, biz de sizinle kalalım.
1: Evet, bugün çok orijinal bir konuğumuz olacak. Hem orijinal hem marjinal.
3: Evet.
1: Benim de kardeşim gibi sevdiğim, çok kıymetlidir. Volkan abimiz de zaten hani biliyorsunuz ünsiyetimizi. Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
2: Ama öncesinde bir şarkı yapalım biz.
3: Yapalım efendim.
2: Ne yapmak istersin?
3: Yalnızım dostlarım diyeceğiz. Yine bir ağlayacağız yine. Her zamanki klasik. Yine bir ağlayacağız. Efendim sözleri Tahir Paker'e ait. Müziği de Burhan Bayar'a.
2: Şaşırmıyoruz.
3: Yine şaşırmadık. Burhan Bayar'a ait olan Yalnızım dostlarım diyeceğiz. Buyurun efendim.

0: Vallahi ellerinize sağlık. Ne güzel solo yaptın ya.
1: Selim, hem hoş geldin.
0: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
1: Hem de
0: çok
1: harika bir eserle girizgah yaptın. Bizi de böyle duygularımızla paramparça ettin. Çünkü Volkan abi, tabii ki seni tahmin bile edemiyorum ama bizlerin, bütün müzisyenlerin ve bütün halkın en sevdiği sanatçıların arasında sanki ailemizin bir parçası gibiydi. Evet. Onu da sonunda böyle anınca vallahi dilimiz tutuldu. Çok ama hoş geldin. Hoş tekrar öyle
0: çok
1: diyelim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki hüzünlü bir şey oldu ama iz bırakmış ve klasikleşecek. Bundan 100 sene

0: Ne sonra da çok tabii önemli ki bir ozan olarak anılacağını düşündüğüm bir adam.
1: Kesinlikle.
0: Volkan abi. Ama işte onun kendi söylemi de vardı. Sanatçılar, gerçek sanatçılar hep o ilk dalgayı göğüsleyen kişiler olduğu için ömrü kısa olur derdi. Önemli olan ne kadar değil de nasıl yaşadığıdır ya. Volkan abi işte muhteşem yaşayan, bence 1000 yıllık yaşayan bir sanatçı abimdi. Hepimizin evet de yol göstericilerinden bir tanesiydi. Ne mutlu bana ki onunla bir hikayede yer almışım. Hep beni yormayacaksınız bugün değil mi?
1: Hadi yani, şöyle biz de başka bir duyguya
0: evet,
1: geçirelim.
0: Lütfen, lütfen sizi de dinlemek ve izlemek istiyorum.
2: Hay hay.
1: Şöyle bir orijinal menşei Yunan şarkısı olan Manos Loizos'un bestesi ve tabii ki Murat Anmunga'nın sözleriyle.
0: Wow, çok iyi.
1: Bir yeni türkü klasiği Olmasa Mektubum ve bir belki Manos Loizos tarafından bir Haris Alexiou yorumundan da bir parça katabiliriz.
3: Bence senden gelir o.
1: Evet, bir Murat Fatih düeti yapalım, hiç yapmadık.
2: Olur,
1: ya.
2: Olur. Hiç yapmadık, evet.
0: Hiç yapmadınız mı? Bu ilk bana mı vesile oldu o zaman?
1: Vallahi yapmadık.
0: Aa, çok sevindim.

0: hissettirdiniz onu söyleyeyim. Ben çok etkilendim ya. Bir de biliyorsun Yunanistan'da bizim Trabzon bölgesinden de göçen
1: çok
0: insan var. Orada inanılmaz derecede kemençeyi o kadar üst düzey çalıyorlar ki.
1: Sen getirdin değil mi kemençeyi?
0: Tabii kemençem getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim silahsız gezmiyorum. Silahlarım